0: Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 24'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.
1: Mevsim rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım şeytan uçurum.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

kelime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste. Nach der Niederlage von Carlos Alcaraz in Shanghai steht fest, dass der 29-Jährige in den kommenden Wochen an die Spitze rückt.
1: Für Zverev ist es die Krönung einer Saison mit 2 Grand-Slam-Titeln bei den US Open und den French Open. Außerdem stand er im Wimbledon-Finale. Nach seiner schweren Knöchelverletzung von 2022 hat er sich damit bis ganz nach oben gearbeitet. Offen ist nur noch, wann er die Nummer 1 übernimmt. Frühestens könnte das am 2. November passieren, abhängig davon, wie weit Zverev bei den Turnieren in Shanghai und Wien kommt. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
0: Erster und letzter deutscher Tennis-Weltranglisten-Erster war Boris Becker.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
3: Hava şu an Berlin'de ve çevresinde adeta buz buz. Termometreler 2-3 derece civarında, en fazla yer yer 1 dereceye kadar da düşmüş durumda. Gece soğuk bir geceydi ilerleyen saatlerde ama inanılır gibi değil. 1 dereceden 2 dereceden 17 dereceye kadar sıcaklık yükselecek. Genelde güneşli bir hava bekleniyor Berlin'de. Diğer yayın bölgelerimize şöyle baktığımızda termometreler Mannheim-Ludwigshafen bölgelerinde parçalı bulutlu bir havada 8 derecede 16 dereceye kadar genelde bulutlu bir havada sıcaklık yükselecek. Stuttgart bulutlu 4, en fazla 18 dereceye kadar güneşli bir havada yükseliyor. Frankfurt ve çevresinde sıcaklık 7 ile 9 derece aralığında, genelde parçalı bulutlu bir havada 14-15 dereceyi göreceğiz. Bremen ve Hamburg'da genelde parçalı bulutlu 6 ile 8 derece aralığında sıcaklık, bulutlu zaman zaman yağmurlu bir havada sıcaklık Bremen'de 16, Hamburg'da 14 dereceye kadar yükseliyor. Köln'de bulutlu yağmurlu bir havada sıcaklık 16 dereceye kadar yükselecek, şu an bulutlu bir havada 12 dereceyi görüyoruz.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı başlıyor.

Günaydın, günaydın ey ahali, günaydın. Ailenizin davulcusu geldi. Herkese selamlar, merhabalar, güzel sabahlar, güzel bir gün diliyoruz. Günlerden Salı 13 Ekim, tarihini yazıyoruz. Kolay bir sabah olsun, güzel bir sabah olsun. Metropol FM'li, güzel müzikli bir sabah olacak. Saat 5 ile 6 arası çay şekeri programı öncesi ısınma turlarımıza başladık. Günaydın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Selamlar, selamlar. Sesimiz ulaştı bütün mekanlara, bütün dinleyenlerimize sevgiler gönderiyoruz. Güzel sabahlarınız olsun. WhatsApp ve stüdyo telefon numaramızı hatırlatıyorum. 030 217 970 71. Bütün erkencilere selamlar. Dün konuyla ilgili, erken kalkmayla ilgili, işte fırıncılar en erken biz kalkıyoruz, yok tırcılar en erken biz kalkıyoruz dediler, temizlikçiler biz daha önce kalkıyoruz dediler. Şu an hangi işi yapıyorsanız yapın, hiç fark etmez, erkenden uyanıp şu an işlerinin başında olanlar ya da gece çalışanlar, hepimiz aynı ekmeğin peşindeyiz, aynı gayreti gösteriyoruz. Herkese kolay gelsin, hayırlı işler.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Keyifli sabahlar, mutlu sabahlar. Havalar serinledi, hele de bugün şu dakikalarda Berlin ve çevresi çok soğuk. Şu an bulunduğumuz yerlerde termometreler kaç dereceyi gösteriyor? Berlin'de yer yer 1, 2, 3 derecelik hava sıcaklığı. Hasta olmak için de an meselesi. Artık grip sezonu da başladı. Grip aşıları da geldi doktorlara. Grip aşısı tavsiye ediliyor özellikle kronik rahatsızlığı olanlara veya gebelere, yaşlılara. Onu da yine dinleyenlerimize hatırlatmış olalım. Konuyla ilgili doktorlarınızdan bilgi alabiliyorsunuz. Sağlıklı günler diliyorum.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Den Führerschein zu machen ist teuer. Inzwischen kostet er mehrere tausend Euro.
2: 2,5, 2,7 sowas.
3: Über 4.000 Euro gezahlt.
4: Der Führerschein oder Lappen, wie man früher noch gesagt hat.
5: Spürbare Reduktion. Ich hoffe schon, dass wir dazu kommen, dass vielleicht 1.000 Euro Ersparnis erzielt werden können.
6: Değerli dinleyenler, Almanya'da ehliyet alacaklara müjde. 1.000 Euro'ya kadar tasarruf mümkün olabilecek. Federal hükümet hızla artan ehliyet masraflarını azaltmak için kapsamlı bir değişim, bir reform hazırlığında. Federal Ulaştırma Bakanı Steffen Bilger yeni düzenleme ile sürücü adaylarının en iyi ihtimalle 1000 euroya kadar tasarruf edebileceğini açıkladı. Değerli dinleyenler, B sınıfı yani otomobil ehliyeti almanın maliyeti son yıllarda önemli ölçüde arttı. Günümüzde sürücü adayları çoğu da genç olmak üzere ehliyet almak için ortalama 3400 euro para harcıyor. Açıklamada reform sayesinde birkaç yüz euro, en uygun koşullarda ise 1000 euroya kadar tasarruf sağlanabileceği belirtiliyor. Ancak bu miktar herkes için geçerli olmayacak. Maliyetler bölgelere ve tabi adayların ihtiyaç duyduğu direksiyon derslerinin sayısına göre değişebilecek. Bunu bizlere Alman haber ajansı DPA ulaşım uzmanı şöyle aktarıyor.
7: Verkehrsminister Bilger sagt auch, die Ersparnis könnte da letztlich regional unterschiedlich sein. Selbst wenn die Reform wie geplant Anfang 2027 in Kraft tritt, die Fahrschulen müssen ja dann die neuen Vorgaben auch noch praktisch umsetzen. Das dauert vielleicht auch noch. Und es gibt teilweise angeblich auch schon lange Wartezeiten für Anfang des Jahres. Also wer jetzt wartet, der geht eine ziemliche Wette auf die noch recht unklare Zukunft ein. Warten empfiehlt sich deshalb eigentlich nur, wenn man locker noch so ein, zwei Jahre nicht dringend den Führerschein braucht.
6: Peki şimdiden nasıl tasarruf edebiliriz? Uzman ehliyet almak isteyenlere farklı sürücü kurslarının fiyatlarını karşılaştırmalarını öneriyor. Özellikle kayıt ücretleri, direksiyon derslerinin saatlik ücretleri ve sınav masrafları arasında önemli farklar bulunabiliyor. Teorik sınava iyi hazırlanmak, düzenli direksiyon dersi almak ve gereksiz tekrar sınavlardan kaçınmak da toplam maliyeti azaltabiliyor.
7: Ja, zum einen kann man gerade gucken, ob es günstige Angebote gibt. Denn die Fahrschulen, die wollen ja im Moment diejenigen, die auf die Reform warten, doch überzeugen, jetzt den Führerschein zu machen. Und ansonsten spart vor allem gute Vorbereitung. Wer für die theoretische Prüfung zum Beispiel online gut übt, vermeidet eine Wiederholung. Und wer vorher auf Übungsplätzen Probe fährt, spart sich oft teure praktische Fahrstunden. Kann günstiger sein letztlich, als bei der praktischen Prüfung durchzurasseln.
6: Otomobil kulübü ADAC hükümetin ehliyet reformunu tamamen destekliyor. Ancak sürücü eğitmenlerini temsil eden meslek kuruluşu düzenlemeye eleştirel yaklaşıyor. Eğitmenler zorunlu derslerin azaltılması ve teorik eğitimin tamamen dijital ortama taşınmasının trafik güvenliği açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni düzenlemenin 2027 yılının başında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Ancak bunun için federal parlamento Bundestag ve eyalet temsilciler meclisinin onayı gerekiyor. Ve bakan tarafından açıklanan en uygun koşullarda 1000 euroya kadar tasarruf en iyi ihtimal için yapılan bir tahmin olarak değerlendiriliyor.
1: Den Führerschein zu machen ist teuer. Inzwischen kostet er mehrere tausend Euro.
2: 2,5, 2,7 sowas.
3: Über 4.000 Euro gezahlt.
4: Der Führerschein oder Lappen, wie man früher noch gesagt hat.
6: Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Hayırlı, güzel sabahlar, merhabalar tüm dinleyenlerimize. Guten Morgen. Almanya'da yapılan son araştırmalara göre kalp krizi nedeniyle ölüm vakaları Almanya'da %15 azalmış. Sevindirici bir gelişme. İnme nedeniyle felç vakaları da, beyin kanaması vakaları da %6 oranında azalmış kıymetli dinleyenler. Özellikle stresi anladığım kadarıyla kafaya takmıyoruz. Hayat pahalılığını, işi, gücü, Başbakan Mersin söylediklerini sanıyorum kafaya takmamayı öğrenmişiz. Çok da iyi olmuş. Bu hastalıklar biraz daha azalmış Almanya'da, ne mutlu hepimize. Güzel şarkılarla keyfinize keyif katmaya devam ediyoruz. Radyolarınızda ben Serdar.

akşam Şampiyonlar Ligi var. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Galatasaray sahada ve çok zor bir rakiple karşı karşıya geliyor. Son dönemlerin en formda takımı diyebiliriz. Dünyada Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray İstanbul'da oynanacak maç. Saat 21'den itibaren TRT1 ekranlarından izleyebilecek spor severler bu maçı. Tabii ki maçın favorisi Barcelona. Galatasaray ilk maçını Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Sporting Lisbon'a karşı 3-1 kaybetmişti. Golcüsü Osimhen'den yoksun çıktığı maçta. Bu maçta Osimhen acaba takım arkadaşlarına ne kadar bir katkı sağlayabilecek Barcelona karşısında, bu akşam göreceğiz. Yarın akşam da Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde sahada olacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon iki takımımızla mücadele ediyoruz. Yarın Fenerbahçe deplasmanda İngiltere'de Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Onu da yine hatırlatalım. Hem Fenerbahçe'ye hem de Galatasaray'a bol başarılar, bol şanslar diliyoruz.

Bremen ve Hamburg'da genelde parçalı bulutlu, 6 ile 8 derece aralığında sıcaklık. Bulutlu, zaman zaman yağmurlu bir havada sıcaklık Bremen'de 16, Hamburg'da 14 dereceye kadar yükseliyor. Köln'de bulutlu, yağmurlu bir havada sıcaklık 16 dereceye kadar yükselecek. Şu an bulutlu bir havada 12 dereceyi görüyoruz.

Günaydın, hayırlı sabahlar, merhabalar, merhabalar. Metropol efendisiniz, Guten Morgen, ben Serdar. Günlerden de salı, sabahların en şekeri tek şekeri, çay şekeri programımızın işte startını verdik. Kolay bir gün, güzel bir gün, iyi bir sabah diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Saat 10'a kadar Metropol FM'de en keyifli, en güzel şarkılarla güne beraber başlıyoruz. 0-32-117-970-71 hatırlatıyorum WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.
3: Yok yok yalan deme. Sevgi denen o gerçeğe.
2: Gün boyunca sevdiğiniz şarkılar Metropol FM'de.
4: Doğru.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Bu akşam Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde maçı var. Hem de şu an dünyanın en formda, en iyi takımı olarak gösterilen Barcelona karşısında. Saat 21'de başlıyor bu maç. İstanbul'da rakibini konuk edecek Galatasaray'da ilk Şampiyonlar Ligi maçında Osimhen oynamamıştı. Ve o maçı Galatasaray maça iyi başlamasına rağmen 3-1 kaybetmişti. Ve bu akşam bakalım Barcelona karşısında Osimhen sahada olacak. Takımlı arkadaşlar nasıl bir katkı sağlayacak? Büyük bir merakla bekliyoruz ama rakip gerçekten maçın favorisi olarak gösteriliyor. Onu da yine söyleyelim. Yarın da Fenerbahçe'mizin maçı var. Yarın da Fenerbahçe Aston Villa ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında İstanbul'da Roma ile 1-1 berabere kalmıştı Fenerbahçe. Ve bu kez İngilizlerin son dönemlerde parlayan önemli takımı Aston Villa ile karşılaşacak. Saat 21'de aynı şekilde TRT1 ekranlarında bu maçı spor severler takip edebilecek. Hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye bol başarılar, bol şanslar diliyoruz.

Kalbim tatilde, Zinet Salih. Güzel oldu, güzel. Guten Morgen. Selamlar herkese. Keyifli sabahlar diliyoruz, kolay sabahlar diliyoruz günlerden salı. Kasım yazmış. Kasım günaydın. Abi diyor, mesajlarımı okumuyorsun zaten ama ben yine de yolluyorum. Seni dinliyorum diyor. Okuyorum, sen kaçırıyorsun o zaman Kasım. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum demiş Birkin Werder'de Oranienburg'da. Ben de geceleri gazete dağıtıyorum. Dün erken uyanmaktan bahsetmiştin, işe erken başlamaktan bahsetmiştin diyor. Bizi de unutma diyor. Ben çok erken kalkıyorum, gece saat 23 ile 01 arası işe başlıyorum diyor. Oo, hala bitirmedin mi gazete dağıtmayı? Kaç saat olmuş? Gece çalışanlara özellikle kolaylıklar. Ahmet Tunakan, o da Coburg'dan dinliyorum diyor. Kaufland'dan. Şu an burada hava 2 derece demiş. Berlin'de bayağı bir soğuk. Yer yer termometreler şu an 1-2 derece civarında. Şehir içi biraz daha serin. Dışarıları hani biraz daha dış bölgeler. Oranienburg'dan göndermiş işte az önce dinleyicimiz. Orası şu an 1-2 derece civarında. Daha soğuk. Kolay bir sabah diliyoruz çalışmakta olanlara. Hayırlı işler. Abi akşama maç ne olur demiş. Barcelona ile oynuyor Galatasaray. Kendisi aslında. Valla ne olur? İnşallah güzel olur. Beraberlik bile bir başarı olur diye düşünüyorum. Tabii kazanmak o başka bir şey ama zor bir takımla oynayacak Galatasaray bu akşam saat 21'de. 6.35 yaptık saatlerimizi. Herkese merhabalar. Geceler bu da Zerrin Özer. Basit numaralar. Guten Morgen. Basit.

Mutlu sabahlar. Bugün günlerden 13 Ekim Salı. Saatlerimiz şu an 6.37. Trafik yayın bölgelerimizde birçok yerde yavaş yavaş yoğunlaşmaya başlıyor. Dinleyicilerimiz arabalarında çaylarını, kahvelerini yudumluyorlar ve anlatacağım şeyleri bekliyorlar. Şu an nereye gidiyorsunuz? İşe gidiyorsunuz. Niye gidiyorsunuz? Ekonominiz için, ev ekonominiz için. Almanya'nın ekonomisi ne durumda? Tabii bizim çalışmamız Almanya'nın ekonomisine de yarıyor. Almanya ekonomisi beklenenden daha da fazla bir büyüme gösteriyormuş bu aralar. Bununla ilgili araştırmalar var. Ondan biraz sonra bahsedeceğim. Değerli dinleyenler, Almanya'nın ekonomisi beklenenden daha da fazla büyüyormuş.

0: kıyamam.
1: Sana kıyamam. İşte Sibel Can ve aynı zamanda APO'dan geldi bu keyifli, bu güzel şarkı. Herkese merhabalar. Metropol FM burası. 0-30-217-970-71 hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Kolaylıklar diliyoruz. Uluslararası Para Fonu IMF Alman ekonomisi %1.3 büyümüş diyor. Beklenenden neredeyse iki kat daha fazla anlamına geliyor bu. Alman ekonomisi büyümüş de sizin cüzdanlar ne alemde? Onlar da büyüdü mü? Yoksa sadece faturalar mı büyüyor? Almanya ekonomisi için büyüme tahminini yükseltmiş. Uluslararası Para Fonu bu yıl %1.3 büyüyecekmiş. Temmuz ayında daha karamsarlardı. Şimdi hayır daha güzel, daha iyi büyüyecek diyorlar. Büyür tabii. Biz 2-3 işe birden gidersek. Erdem dün anlatıyordu. Erdem Mannheim'dan sabah paket dağıtıyorum, akşam yemek dağıtıyorum diye. Büyümesinde ne olsun? Bir fırıncı arkadaşımız vardı. O da 3 çalışanla 5 patron para sayıyor demişti. Büyümesinde ne olsun? IMF bu raporu Tayland'da açıklamış. Gelip şöyle Berlin sokaklarında, Mannheim sokaklarında çalışan insanları görseler, bizim insanlarımızı görseler, o büyümeye en azından %1.3 değil %5 yaparlar.

0: Tunay Kerebiççi ve Balkan Kızı. Herkese merhabalar. 6.46 oldu saatlerimiz. Onur diyor ki ekonomi büyüyor mu diyor. Biz niye hissetmiyoruz diyor. Biz hissetmiyoruz çünkü o kadar hızlı büyüyor ki bizi transit geçiyor. Bizde büyüyen tek şey cepteki delik. Tantaşçı gidişat. Metropol FM'de hastayım bu parçaya.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmem.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Günaydın, günaydın. Ali yazmış. Abi diyor, faizler önümüzdeki 2 yıl içinde ne olur? Dinleyicilere bir sorsak, ev kredisini yenilemem lazım diyor. Evet, ona ne diyorlar? Anschluss Finanzierung. Zamanında %1'den aldın tabii krediyi. Sondertilgung yaparım, kenardan fazladan öderim, ben bu krediyi bitiririm dedin. Ondan sonra da el ense ya da unuttun. Şu an faizler ne durumda? %4,5'larda, %5'e dayanmış durumda değil mi? Düşer mi diye soracak olursan, emlakçıya sorsan, bankacıya sorsan, o daha da çabuk, daha da çok yükselecek, hemen imzayı at der. Ama kısa vadede önümüzdeki yıllarda o %1'leri bulamayacağımız kesin, onu bir defa söylemiş olayım. Ali, ona göre. Allah kolaylık versin.
0: Seda Bakan, Kör Aşık.

Seda Bakan, Kör Aşık. Güzel sabahlarınız olsun. Merhabalar, merhabalar. Şu an trafikte tampon tampona ilerleyenler, benzin fiyatından yakınanlar, elektrikli araba hayali kuranlar, Avrupa Birliği Çin'den gelen elektrikli arabalardan Çin'den gelen elektrikli arabalara bir üst kota belirlemişti. En fazla şu kadar araba gelebilir diye. Şimdi de hibrit arabaların önünü kesiyor Avrupa Birliği. En fazla Çin'den 350 bin araba gelebilecekmiş yılda. Bu yıl gelen araba sayısından, şöyle baktığımız zaman bu yıl gelenlerin yarısından bile az anlama geliyor bu. Çinliler tam piyasayı ele geçiriyordu ki Avrupa Birliği bu şekilde el frenini çekiyor. Abi Çin'den gelen arabalara da bakıyorsun. Önden Porsche'ye benziyor, arkadan BMW'ye benziyor, sağdan Audi'ye benziyor, soldan Porsche'ye benziyor. Sadece birini kopyalamayalım demişler. Kopyalamışken hepsini kopyalayalım demişler. Dizin fil fil fil şeker.

Avrupa Birliği demiştir. Madem Erdem iki işte çalışıyor, alacaksa Alman arabası alsın o parayla. Biz eşek başı mıyız burada diyor Avrupa Birliği.

0: olacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynayacağı karşılaşma ise yarın. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
2: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava bulutlu, sıcaklık 17 derece gün boyunca. Koblenz'de 2 ile 17, Neuwied ve Bendorf'ta 2 ile 17 derece bekleniyor. Hava şartları gün boyunca değişiklik göstermeyecek. Hava durumu sizlere Metropol FMKY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: umurdoma uyku yok. Uykunuzu açan program Metropol FM'de Çay Şekeri programı. İşte ikinci saati.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Güzel sabahlar, keyifli sabahlar. Herkese merhabalar. Gel gel canım dinleyicim, sen de gel.
1: Gel iyidir, gel. Gel seni bir öpeyim.
0: Saat 10'a kadar buradayız. Metropol FM'de Çay Şekeri programı sizlerle. Tabii katılımınızla keyifli bir program oluyor. Saat 6'da başladık. 5 ile 6 arası Çay Şekeri programı öncesi ısınma turlarımızla birlikteyiz. Şu an nerelerdesiniz, ne yapıyorsunuz? İş yerlerinde misiniz? İşe doğru mu gidiyorsunuz? Yollarda kahvelerini, çaylarını yudumlayanlar var tabii ki. Afiyetler olsun. Tampon tampona ilerleyenler. Nerelerdesiniz? Nerede, kime kızıyorsunuz? 030-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Bu akşam maç var, saat 21'de Galatasaray Barcelona ile oynuyor. Bundan bahsederiz biraz sonra. Barça bizi barçalamaz inşallah. Yarın zira öyle bir anons yapmak istemem. Barça bizi barçaladı diye. Bol şanslar Cimbom'a. Kimseler duymasın. Aşık değil.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
3: Ne gerek var? Seni şimdi Defne restorana götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
2: O zaman beni hemen Defne restorana götür.
3: Defne restoran, Wallersheimer Weg, 9, Lützel, Koblenz.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Are You Original? Saatlerimiz 7.22. Schöneberg pazarına gittiğin zaman orada bir tane Afgan bir kardeş var, bir arkadaş var. O tezgahında ya kavun satar ya ananas satar ya da şey olur genelde, avokado olur. Sık giderim ben Schöneberg pazarına. O hep sattığı şey diyor, ürün için orijinal, orijinal diyor, orijinal. En orijinal şarkılarla biz de devam ediyoruz. Orijinal program Metropol FM'de. Çay Şekeri programı sürüyor. Ben Mahmut diye başlayan bir mesaj. Ben orijinal Mahmut'um abi. Gerçekten Mahmut'um ben diyor. Tamam inandık ya. Mahmut olduğunu ille kanıtlamanı istemiyorum, tamam. Ne oldu bizim Arda Turan milli takımın başına geçmemiş hala diyor. Evet. Dün o kadar anlattık, çift tabancalı, çift maaşlı Arda Turan geliyor diye. Şeyi pürüz çıkarmış. Şu an Ukraynalı, Ukrayna'da Shakhtar takımını çalıştırıyor ya, gayet de iyi çalıştırıyor. Onlar karşı çıkmışlar gelen haberler doğrultusunda. Hani ne yapıyorsun, iki sevgili bir arada mı idare ediyorsun gibi, ne oluyor demişler ona. Görüşmem lazım demiş, hani Shakhtar'ı bırakmak istemiyorum demiş. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri de hani hem orayı çalıştır hem de burayı çalıştır, biz razıyız demişler. Görüşmem lazım kulübümle demiş ve zaman istemiş. Ve şimdi hani Arda olmazsa ne olur diye bir B planı ortaya çıktı. O da Abdullah Avcı. Arda Turan özellikle enerjisiyle, hareketleriyle, futbolculuk kariyerinde hakeme krampon fırlatmasıyla bilinen, Berkay'a kafa atmasıyla bilinen, belinde silahla Berkay'ın yattığı hastaneye gitmeyle bilinen, yani enerjik bir adam. O olmazsa Abdullah Avcı tam tersi. Adam konuşurken uyuyorsun. Öyle bir durum. Şey gibi olmuş bu ya. Hani yeni bir sevgili edinirsin, heyecan bulamazsın, yüzünü tekrar eskiye çevirirsin ya. Abdullah Avcı ben hazırım diyor. Bir de Şenol Güneş'le beraber bu işi yapacakları iddia ediliyor.

Hadise farkımız var. Guten Morgen. 7.28 yaptık saatlerimizi. Trafikte şu an cebelleşenler. Neredesiniz? Trafik ne durumda? Hava ne durumda? İş yerinde misiniz? Çalışmaya başladınız mı? Kolaylıklar diliyorum sizlere. İşte Elif Buse Doğan, Telli Turnam, Metropol FM'de. En güzel şarkılar.

0: ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
1: Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece içiyor.

Hayat güzel, sevince meyhaneci Metropol FM'de içiyoruz her gece. Ne içiyoruz? Limon zencefil. Sabahları da bir kaşık pekmez. Tam bu soğuk havalarda içmen gereken, tüketmen gereken besinlerin başında geliyor. Hele de büyüklerimiz pekmez diye hastalanmazsın. Zencefil, limon, bal, bunlar önemli. Hele de şu soğuk aylarda grip sezonu, hastalık sezonu, grip aşıları da geldi. Gerçi hani böyle kalabalık şehirlerde o kadar bağışıklık kazanıyoruz ki bazen aşıya gerek kalmıyor. Hangi mikrop ararsam var. Ama yine de özellikle 60 yaş üzeri ve gebelerin aşı olması tavsiye ediliyor. Kronik rahatsızlığı olanların aşı olması tavsiye ediliyor değerli Metropol FM dinleyenleri. Bizden söylemesi, aşılar geldi doktorlarda. Doktorlarınızı bu konuyla ilgili bilgi alın ve bu bahsetmiş olduğum risk gruplarının aşı olması tavsiye ediliyor. Ona göre...

0: Aşkımız olay olacak. Uğur yazmış. Abi diyor, bizim aşımız acı biber diyor. Acı biberi ye, hiçbir şey olmaz diyor.
1: Bu ne be?
0: Bakayım abi, burada fotoğrafı var bak.
2: 30 yıldır bu yollardayım. Böylesini ne gördüm ne duydum.
0: Evet, onun içindeki kapsayısı maddesi de bağışıklığı arttırabiliyormuş ama onunla yemesi kolay, sonrası olay be birader. Grip aşıları gelmiş. Geldi şimdi, doktorlar randevu almaya kalksan Şubat'a anca randevu verirler. Grip bitmiş olur zaten.

Koray Avcı, hangimiz sevmedik? Günaydın kıymetli dinleyenim. Abim, ablam, amcam, teyzem, küçüğüm, büyüğüm, herkese merhabalar. Almanya ekonomisi beklenenden daha da fazla büyüyecekmiş. Ben demiyorum. Uluslararası Para Fonu, IMF, Almanya ekonomisi için büyüme tahminini yükseltmiş. Önceki tahminlere göre 0.6 oranında büyüyecekti. %0.6 oranında. Son hesaplamalara göre Almanya ekonomisi bu yıl %1.3 oranında büyüyecek imiş. Büyür tabii. Biz 2-3'te çalışırsak tabii ki büyür. Erdem dün ne diyordu? Sabah paket dağıtıyorum, akşam kebap dağıtıyorum demiş. Diğer bir arkadaşımız, 3 şoförüz, 5 patronumuz var. 3 kişi çalışıyor, 5 kişi para sayıyor demişti. Sevdim arkadaşımız, gece saat 23'te işe başlıyorum. Sabah saat 7'ye 8'e kadar çalışıyorum demişti. Büyür tabii ki sayemiz 2-3 işle. IMF raporu Tayland'da açıklamış. Tayland'dan Almanya'nın ekonomisini anlatmışlar. Bir de gelip şu Berlin'de bizim vatandaşların çalıştıklarını görseler, yaptıkları işleri görseler, büyüme kesin %10 olur. Ekonomi büyüyor da sizin cüzdanlar ne durumda? Bizde cüzdan değil, sadece cepteki delik büyüyor vallahi. Ekonomik büyüme bizi transit geçiyor, transit. Tarkan!

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Ajda Pekkan, yakarım canını. Günaydın. Dinleyicimiz yazmış. Abi diyor, bir Allah'ın kulu diyor şu Alman süpermarketlere simit yapmayı öğretsin diyor. Bu nedir ya diyor. Yiyene kadar o bizi yedi diyor. Niye dedim? Formu olarak diyor hiç bizimkine benzemiyor diyor. Bir de diyor daş gibi daş diyor. Ben de geçenlerde bir almıştım. Harbiden hani mühendise versen taş diye duvar örür onunla. Kavgada birinin kafasını at yararsın o şekilde yani. Başka kim de göndermiş? Alman ekonomisi büyüyormuş. Uluslararası para fonu yapmış olduğu değerlendirmelerde bunu ortaya koydu. Beklenenden iki kat daha fazla bir büyüme gösterecekmiş Alman ekonomisi bu sene. Tabii biz böyle 2-3 işte birden çalışınca büyümesinde ne olsun? Alman ekonomisi büyüyor da cüzdanlar büyüyor mu diye sordum. Canım dinleyicim diyor ki abi diyor cüzdanımız diyor sadece aksesuar diyor. İçi boş diyor, içinde bir şey yok diyor. Cüzdana bak böyle bakıyorsun dıştan. Markası Gucci, Prada ama içi boş. Sadece Krankenkasse sağlık sigorta kartı, bir tane Lidl simit faturası. Varsa bir de fotoğraf, para yok. Kartı okutmaktan cüzdan para olduğu yer nerede onu unutuyorsun. Fermuarı neredeydi lan bunun? Çıtı nerede lan bunun?

7.58 saatlerimiz. Guten Morgen. Merhabalar. Herkese selamlar. Dinleyicimiz diyor ki arkadaş diyor Smith'in formuna takılmasın diyor. Tadına baksın diyor. Önemli olan iç güzellik diyor. Dışı çok sertmiş dışı.

0: belediyelere başvurmuştu. Bu sayı arttı. Neler var bilgi olarak?
1: Taner, son bilgi şu şekilde. Tokat Valisi Abdullah Köklü bir açıklama yaptı. Bu şikayetlerle yaklaşık 5000 kişinin hastanelere başvurduğunu duyurdu. Tabii şu anda neyden şüpheleniliyor diye bakıldığında öncelikle sudan şüpheleniyordu. Yapılan detaylı laboratuvar testlerinde vakalara norovirüs isimli bulaşıcı virüsün yol açtığı saptandı.
0: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bugün Barcelona'yı İstanbul'da ağırlıyor. Bu önemli maça bakalım güçlü.
1: Evet, öncelikle bu karşılaşma saat 21'de başlayacak. Onu dinleyicilerimize hatırlatalım. Dünyanın en formda takımlarından birisiyle oynayacağız dedi teknik direktör Okan Buruk. Bu sene her maçlarını kazandılar ama karşılarında da biz olacağız. Biz en iyisini yaptığımızda bence bu statta önemli işler yaptık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi kazanmak dedi.
0: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
3: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava bulutlu, sıcaklık 9 derece. Gün boyunca Koblenz'de 6 ile 16, Neuwied ve Bendorf'ta 6 ile 17 derece bekleniyor. Tüm şehirlerde benzer hava koşulları gözlemleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

Endamın yeter. Kıraç radyolarınızda sizlere ulaştı. Güzel sabahlar diliyoruz, burası Metropol FM. Günlerden de salı, hep beraber 3. saatimizi başlattık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu an trafikte tampon tampona ilerleyenler, benzin fiyatından şikayetçi olanlar, elektrikli araba alsam da benzinden kurtulsam diyenler, geriye bıraktığımız aylarda Avrupa Birliği almış olduğu kararla özellikle Çin'den gelen elektrikli araçlara bir üst sınır getirdi. Çin'den gelen elektrikli araçları insanlar o kadar fazla alamazken hibrit araçlara yöneldiler. Avrupa Birliği şimdi hibrit araçlara da bir sınır getiriyor. Yılda en fazla 350 bin hibrit araç gelebilecekmiş Çin'den, Avrupa Birliği'nin aldığı karar doğrultusunda. Yani bu yıl gelen araç sayısının yarısı anlamına geliyor. Biz eşek başı mıyız burada, o kadar üretiyoruz, alacaksan bizden al diyor Avrupa Birliği. Hele de Almanya'da hele de çok sayıda Çin'den gelen araç satılıyormuş. E bakıyorsun, önden Porsche'ye benziyor, arkadan Mercedes'e, soldan Audi, sağdan BMW. Adamlar 4-5 arabayı birden kopyalamışlar abi. Warum nur eins nachmachen? Sofort alle in einem Auto nachmachen.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
2: Ne gerek var? Seni şimdi Defne Restoran'a götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
1: O zaman beni hemen Defne Restoran'a götür.
2: Defne Restoran, Wallersheimer Weg, 9, Lützel, Koblenz.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Cem Benevi ve Ayşe Akın kim ne derse desin. Guten Morgen, merhabalar radyolarına yeni ses verenler. Kolay bir gün diliyoruz, hayırlı işleriniz olsun. Yollarda olanlar. Hava bayağı soğuktu sabah saatlerin hele de Almanya'nın doğusunda Berlin'de ama termometreler şu an 9-10 derecelere ulaştı bile. Soğuklar kendini hissettiriyor. Tayland'a gidiyoruz. Tayland'a Mr. Global 2026 yarışması gerçekleştirilmiş. Erkek güzelini aramışlar. Ve bir Türk genci dünyanın en yakışıklı erkeği olmuş. Belçika'da yaşayan Emirdağlı, Afyon Emirdağlı, Dilhan Divrikli. Genç model Mayıs ayında da Türkiye birinciliğini kazanmıştı. Tayland'da düzenlenen Mr. Global 2026 yarışmasında dünya birincisi olmuş. Ulan bir şöyle yakışıklı olamadık be. Bakıyorsun böyle saçlar jilet gibi, karın kasları baklava dilimi gibi. Bizim saçlar var. Saçı sağa yatırıyorsun, sola yatıyor. Sola yatırmak istiyorsun, sağa kayıyor. Saçı dikiyorsun, yatıyor. Yatırıyorsun, kalk. Genç kardeşimize maşallah maşallah. Herife bir bakan bir daha bakıyor. Sen aynaya bir bakıyorsun, bir daha bakmıyorsun.

Belçika'da yaşayan 20 yaşındaki Türk genci, dünyanın en yakışıklı erkeği seçilmiş Tayland'daki Mr. Global yarışmasında ondan bahsettik. Afyon Emirdağlı bir ailenin çocuğu. Dinleyicimiz yazmış. Abi diyor, düşünsene, du hast einen Kumpel und machst zusammen Urlaub mit ihm in Antalya diyor. Ich weiß es von mir selbst. Benim arkadaşlar da çok kafa yiyordu. Vor 20 Jahren. Şimdi bazı dinleyenler, vay be, ben de o zamanlar filinta gibiydim.

0: ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Alman demir yolları Deutsche Bahn 13 Aralık'ta yürürlüğe girecek yeni sefer tarifesiyle Koblenz'den Berlin'e ikinci bir hat ICE seferi başlatmaya hazırlanıyor. Andernach garında ise peronların uzunluğundan dolayı yalnızca Berlin yönündeki trenler durabilecek. Deutsche Bahn bilet fiyatlarının genel olarak sabit kalacağını açıklarken yeni seferlerin biletleri ise 14 Ekim'den itibaren satışa sunulacak. Fahit eyaletinde yaşlı bir kadın telefon dolandırıcılarının tuzağına düşerek 90 bin eurodan fazla para ve ziynet eşyasını kaybetti. Kiamasheim bölgesine bağlı Minfeld kasabasında yaşayan emekli kadın dolandırıcıların oğlunun hapse gireceği yönündeki yalanlarına inandı. Oğlunu cezaevinden kurtardığını düşünen kadın dolandırıcılara toplam değeri 90 bin euroyu aşan nakit para ve mücevher teslim etti. Olay Almanya'da özellikle yaşlıları hedef alan ve şok telefon arama olarak bilinen dolandırıcılık yöntemini yeniden gündeme taşıdı. Eyalet Veri Koruma Dairesi son 12 ay içerisinde ele alınan veri güvenliği ve kişisel bilgilerin korunması ile ilgili vakaları kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor. Son dönemde bazı kamu kurumlarının siber saldırılara ve veri güvenliği sorunlarına maruz kalması dikkat çekmişti. Mainz Merkezi Eyalet Siyasi Eğitim Merkezi de siber saldırıdan etkilenen kurumlar arasında yer almıştı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'nın yeni Federal Çalışma Bakanı Alexander Schweitzer olacak. Sosyal Demokrat Partili Rheinland-Pfalz'in eski eyalet başbakanı Schweitzer'in istifa eden Bärbel Baas'ın yerine alacağı açıklandı. 53 yaşındaki SPD'li siyasetçi daha önce eyalet düzeyinde Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı da yaptı. Baas, üvey kızının ölümünün ardından yas süreci ve üzerindeki siyasi baskılar nedeniyle görevlerinden ayrıldığını açıklamıştı. Almanya'da posta ücretlerine 2027'de büyük zam gelebilir. Federal ağ ajansı Deutsche Post'a mektup fiyatlarını ortalama %20'nin üzerinde artırma imkanı tanımayı planlıyor. Paket ücretlerinde de %10'un üzerinde artış mümkün. Almanya ekonomisi bu yıl beklenenden daha güçlü büyüyebilir. Uluslararası Para Fonu IMF 2026 yılı büyüme tahminini %1,3'e yükseltirken Federal Ekonomi Bakanlığı Alman ekonomisinin güçlü bir direnç gösterdiğini açıkladı. IMF ise yüksek enerji fiyatlarına karşı sağlanacak devlet desteklerinin ihtiyaç sahiplerine yönelik olması çağrısında bulundu.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Ayşe Hatun Önal ve olay olay, tam bir olay haber. Kaufland sattığı bebek mamalarını zehirli olabilir diye geri çağırıyor. Dikkat, dikkat, dikkat. Şubat ayında zaten Milumil ve Aptamil markalı bu bebek mamaları geri çağrılmıştı. Şöyle bir şey olmuş, o geri çağrılan mamaların bazıları çalışanlar tarafından tekrardan rafa konulmuş. Böyle elemanın varsa düşmana gerek yok. Ve her ihtimale karşı önlem amaçlı Kaufland şimdi bu ürünleri geri çağırıyor. Değerli dinleyenler, Aptamil ve Milumil, işte bunların farklı farklı büyüklükte olan paketleri var. Aptamil Pro Nutra Pre 800 gramlık, 1200 gramlık. Ondan sonra Aptamil Pro Nutra 800 gramlık. Dolayısıyla hani Aptamil ve Milumil aldıysanız Kaufland'dan fişim yok diye de düşünmeyin. Fişsiz bir şekilde bunları geri iade edebilirsiniz. Kıymetli dinleyenler, hangi Kaufland'a götürürseniz götürün. Aldıysanız bu markalardan geri götürmenize fayda var. Tabii özel, önemli olan son kullanma tarihi, ama o kadar çok tarih var ki şimdi hepsini, o son kullanma tarihlerini hepsini veremeyeceğim. İşinizi garantiye alın. Bence bir geri götürüp göstermenizde oradakilere fayda var. Bence. Çocuklarınıza kesinlikle bu mamaları vermeyin. Hele de son kullanma tarihi Ekim ayında ve Kasım ayında olanlar, aman.

Harika. Sefa ve Simge, görmem böylesini dediler. Küçük bir ara veriyoruz ve o aranın ardından bu araları en çok sevdiğimiz şarkıların başında geliyor. Bu parça geliyor.

0: Tan Taşçı gidişatla birazdan radyonda.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
3: Dikkat! Masa başı insanı değilsen bu ilan senin için. Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

bu akşam Şampiyonlar Ligi Galatasaray Barcelona'yı konuk ediyor. Şu an dünyanın en formda takımı olarak gösteriliyor Barcelona. Barça bu akşam bizi barçalar mı? Ya da Galatasaray Barça'ya unutamayacağı bir akşam mı yaşatır? Saat 21'de TRT1 ekranlarında ya da DAZN'dan bu maçı izleyebilir sporseverler. Yarın akşam da Fenerbahçe'miz İngiltere'de Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk maçını Galatasaray Sporting karşısında 3-1 kaybetmişti ama o maçta Osimhen sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı. Acaba bu akşam Osimhen arkadaşlarına ne kadar bir katkı sağlayacak? Rakip takımda tabii ki çok değerli, çok önemli oyuncular var. Barcelona'nın kadro değeri 1.3 milyar euro. Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye bol başarılar, bol şanslar diliyoruz.

0: tamam.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Diana Kramer. Einen Tag nach dem Rücktritt von Bärbel Baas wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute Nachmittag den früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweizer zum neuen Arbeitsminister ernennen. Vorher soll Baas ihre Entlassungsurkunde erhalten. Sie hatte gestern nach einem Trauerfall in der Familie und öffentlichen Angriffen gegen sie ihren Rücktritt erklärt.
3: Schweizer steht vor großen Herausforderungen, vor allem bei der geplanten Rentenreform. Hier gibt es innerhalb der Koalition noch zahlreiche offene Fragen. Allerdings auch bei der Pflege, der Arbeitszeit und der Steuerpolitik sind sich Union und SPD uneinig. Auch Kanzler Merz steht wegen seiner Autoritätsverluste und der Wahlniederlagen seiner Partei enorm unter Druck. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
2: Bundesdigitalminister Carsten Wildberger spricht sich dafür aus, die Umsätze mit künstlicher Intelligenz in Deutschland zu besteuern. Mit dem Geld sollte aus seiner Sicht der Umbau des Arbeitsmarktes bezahlt werden, das sagte Wildberger dem Tagesspiegel.
4: KI und Roboter werden die Menschen in vielen Jobs wohl ersetzen. Damit das nicht reihenweise passiert, fordert auch Microsoft-Gründer Bill Gates, die Technologie zu besteuern. Digitalminister Wildberger rechnet zwar langfristig mit mehr Beschäftigung durch KI, aber in anderen Jobs als heute. Deshalb will er die Steuern aus den extrem hohen KI-Umsätzen zum Beispiel für die Finanzierung von Umschulungen nutzen, etwa im Handwerk oder in der Pflege. Und Wildberger sagt klar, wenn hierzulande Wachstum und Wertschöpfung entstehen, müssen hierzulande auch Steuern gezahlt werden. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
2: Papst Leo XIV. Kommt heute Vormittag für eine Lungenoperation in die Gemelli-Klinik in Rom. Dem 71-Jährigen soll ein Knoten in der Lunge entfernt werden, der bei Routineuntersuchungen in einem sehr frühen Stadium entdeckt wurde. Das hatte Leo selbst am Sonntag nach dem Angelusgebet bekannt gegeben. Alle päpstlichen Audienzen bis einschließlich 20. Oktober sind wegen des Eingriffs abgesagt. Der Krankenhausaufenthalt soll voraussichtlich eine Woche dauern. Die Weinlese in Deutschland fällt in diesem Jahr so niedrig aus wie zuletzt 2010. Das Deutsche Weininstitut geht davon aus, dass die Menge rund 20% unter dem 10-Jahres-Durchschnitt liegt. Viele Trauben seien durch die Trockenheit im Sommer klein geblieben. Trotz der geringeren Menge werden aber Spitzenqualitäten beim deutschen Wein erwartet.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Tener.
5: Güçlü, Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Neler var bu gelişmeyle ilgili?
6: Evet, daha önce de bir operasyon düzenlenmişti Etimesgut Belediyesi'ne ve Başkan Erdal Beşikçioğlu önce gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Bu kez ikinci bir operasyon düzenlendiği haberi geldi erken saatlerde. Belediye Başkan Yardımcısı da dahil olmak üzere toplamda 25 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması kapsamında incelemelerin devam ettiğini söyledi. Neler var şimdi bu fon soruşturmasına ilişkin?
6: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Cumhurbaşkanı dün kabine toplantısından sonra fon soruşturmalarının sürdüğünü ve incelemelerin devam ettiğini ifade etti. Ve yine Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerine başlanacağını söyledi ki bu ödemelerin başlandığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ifade etmişti. Manipülasyonla kazanç sağlamış kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir diye konuştu.
5: PKK Irak'ın kuzeyindeki Metine bölgesinde 4 barınma alanını boşalttı. Haberin ayrıntılarını alalım.
6: Evet, şimdi terörsüz Türkiye süreci kapsamında karşılıklı adımlar atılıyor. Bunlardan bir tanesi de PKK'nın bu yeni vermiş olduğu mesajı, haberi. Irak'ın kuzeyinde Metine alanında bulunan 4 barınma alanını boşalttıklarını ifade ettiler. Bu arada Murat Karayılan'dan da bir açıklama geldi. İstanbul ve Türkiye şehirlerindeki gizli özel güçlerimizi de geri çekiyoruz dedi.
5: Tokat'ta binlerce kişi bunaltı, kusma, karın ağrısı sebebiyle hastanelere başvurmuştu. Bu sayı arttı. Neler var bilgi olarak?
6: Taner, son bilgi şu şekilde. Tokat Valisi Abdullah Köklü bir açıklama yaptı. Bu şikayetlerle yaklaşık 5000 kişinin hastanelere başvurduğunu duyurdu. Tabii şu anda neyden şüpheleniliyor diye bakıldığında öncelikle sudan şüpheleniyordu. Yapılan detaylı laboratuvar testlerinde vakalara norovirüs isimli bulaşıcı virüsün yol açtığı saptandı.
5: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bugün Barcelona'yı İstanbul'da ağırlıyor. Bu önemli maça bakalım güçlü.
6: Evet, öncelikle bu karşılaşma saat 21'de başlayacak. Onu dinleyicilerimize hatırlatalım. Dünyanın en formda takımlarından birisiyle oynayacağız dedi teknik direktör Okan Buruk. Bu sene her maçlarını kazandılar ama karşılarında da biz olacağız. Biz en iyisini yaptığımızda bence bu statta önemli işler yaptık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi kazanmak dedi.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemi.
6: Dünyanın en formda takımlarından birisiyle oynayacağız dedi teknik direktör Okan Buruk. Bu sene her maçlarını kazandılar ama karşılarında da biz olacağız. Biz en iyisini yaptığımızda bence bu statta önemli işler yaptık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi kazanmak dedi.

0: 9 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 6 ile 16, Neuwied ve Bendorf'ta 6 ile 17 derece bekleniyor. Bölgede benzer hava koşulları etkili. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 59 sent. Çeyrek altınsa 211 euro 4 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 18 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının

0: anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
3: Ne gerek var? Seni şimdi Defne Restoran'a götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
2: O zaman beni hemen Defne Restoran'a götür.
3: Defne Restoran, Wallersheimer Weg, Neun, Lützel, Koblenz.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Yürü ya kulum Salih Bademci oyunculuğuyla biliyoruz Salih Bademci ama bu şarkıyı da güzel seslendirmiş. Çok da istek alan bir şarkı haline geldi. Hep beraber dinlemiş olduk. Metropol FM burası. Günlerden de Salı 13 Ekim tarihini yazıyoruz. 4. saatimizi başlattık. 9-17 saatler. Almanya'da şeker vergisi üzerine anlaşma sağlanmış. Hele de şekerli içecekler önümüzdeki yıl çok ama çok pahalı olacak gibi görünüyor. Bir kasa kola veya limonata 5 euro daha pahalıya gelebilir deniliyor. Ya üreticiler daha az şeker kullanacak ya da içindeki şeker nedeniyle, şeker çok ucuz bir tatlandırıcı, şekeri at bir şeyin tadı artıyor. Ya şekeri daha az kullanacaklar, devlet de bunu istiyor. Oradan gelen parayla da, o şeker vergisinden gelen parayla da sağlık sektörüne yatırım yapılacak. Yani sen ne kadar sağlıksız yemek yersen, sağlıksız içecek içersen bundan sağlık sektörü kazanacak. Ağzımızı tatlandırmak, ağzımızın tadı zaten yükselen fiyatlar nedeniyle bozulmuştu. Ağzımızı şeker çikolatayla tatlandırıyorduk. Kolayla tatlandırıyorduk. İçtikçe ağzının tadı bozulacak, daha fazla içeceksin. Artık kolayı falan bu cam dolapların içine saklıyorlar diye, böyle almak istediğinde personeli çağırıyorsun, o da geliyor anahtarla açıyor. Kahve gibi, diğer böyle çok pahalı alkollü içecekler gibi. Kolayı da öyle vitrinlerden alırız artık. Bandıra bandıra içeceğiz.

Bandıra bandıra ye beni yonca evcimik. Evde kullandığımız şeker de pahalanacak mı diye sormuş dinleyicimiz. Yerinde önemli güzel bir soru, tebrik ediyorum, sağ olasın. Hayır, o normal aldığımız toz şeker pahalanmayacak. Özellikle şekerli içecekler, bunlar sağlığa çok zararlı. Bir litre kolanın içinde veya işte bu limonatanın, meşrubatın içinde kaç küp şeker var biliyor musunuz? Bir litrenin içinde 100 gram şeker var abi. Biz bir şeyler içtiğimiz sanıyoruz. Aslında şekeri suya atıyorlar, eritiyorlar, şeker içiyoruz, şeker. Bak 100 gram şeker nedir abi, sana söyleyeyim mi? 35-36 tane küp şeker anlamına geliyor. Ve bu fazladan şeker birçok soruna neden oluyor. Bir defa en önemlisi bağımlı hale getiriyor seni. Pankreasına çok ciddi bir zarar veriyor. Gençken tamam, pankreas niye yarıyor? Pankreas senin kan şekerini dengeliyor. Hani şimdi doktorların rolünü üstlenmiş olmayalım burada. Estağfurullah. Ama ilerleyen yaşlarda özellikle metabolizma biraz daha yavaşlayınca o zaman bu organlara daha fazla ihtiyaç duyuyorsun ve gençken bu organlarını böyle aşırı şeker tüketimiyle, yağ tüketimiyle yorduysan ileride çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorsun. Haplarla ancak bu organları çalıştırabiliyorsun. Ben demiyorum, doktorlar söylüyor bunu. Onun için hani şekerden uzak durma zaten önemli ve bu fazla şeker tüketimi nedeniyle de zaten hani insanlar hastalanıyor. Sağlık kasalarına çok ciddi bir mali yük anlamına da geliyor. Bu onun için Almanya'da hükümet diyor ki şekeri kısıtlamamız lazım, azaltmamız lazım. Hele de bu içeceklerin içinde. Hani üreticiler yine şeker oranını içeceklerine düşürürlerse o zaman bu fiyat artışları bu içeceklerde olmaz. Ne kadar çok şeker varsa bir içeceğin içinde ona göre fiyatı pahalanacak, artacak. Şöyle baktım. Mesela 1,5 litrelik bir kola veya işte başka bir meşrubatın fiyatı aşağı yukarı 65 sent 70 sent artabilir bu yeni vergi sistemiyle, yeni şeker vergisiyle birlikte, kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Onun için üreticiler artık mecburen şeker oranını düşürecekler.

Zero içecekler ne olacak demiş dinleyicimiz. Onlarda bir vergi artışı nedeniyle bir fiyat artışı olmayacak ama hani o zero içecekleri de çok pek sağlıklı demiyorlar yani. Onu da söyleyelim.

0: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
1: Metropol FM Aktüel Koblenz.
2: Alman demir yolları Deutsche Bahn 13 Aralık'ta yürürlüğe girecek yeni sefer tarifesiyle Koblenz'den Berlin'e ikinci bir hat ICE seferi başlatmaya hazırlanıyor. Andernach garında ise peronların uzunluğundan dolayı yalnızca Berlin yönündeki trenler durabilecek. Deutsche Bahn bilet fiyatlarının genel olarak sabit kalacağını açıklarken yeni seferlerin biletleri ise 14 Ekim'den itibaren satışa sunulacak. Fransa eyaletinde yaşlı bir kadın telefon dolandırıcılarının tuzağına düşerek 90 bin eurodan fazla para ve ziynet eşyasını kaybetti. Kiamasheim bölgesine bağlı Minfeld kasabasında yaşayan emekli kadın dolandırıcıların oğlunun hapse gireceği yönündeki yalanlarına inandı. Oğlunu cezaevinden kurtardığını düşünen kadın dolandırıcılara toplam değeri 90 bin euroyu aşan nakit para ve mücevher teslim etti. Olay Almanya'da özellikle yaşlıları hedef alan ve şok telefon arama olarak bilinen dolandırıcılık yöntemini yeniden gündeme taşıdı. Eyalet Veri Koruma Dairesi son 12 ay içerisinde ele alınan veri güvenliği ve kişisel bilgilerin korunması ile ilgili vakaları kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor. Son dönemde bazı kamu kurumlarının siber saldırılara ve veri güvenliği sorunlarına maruz kalması dikkat çekmişti. Mainz Merkezi Eyalet Siyasi Eğitim Merkezi de siber saldırıdan etkilenen kurumlar arasında yer almıştı.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Almanya'nın yeni Federal Çalışma Bakanı Alexander Schweitzer olacak. Sosyal Demokrat Partili Rheinland-Pfalz'in eski eyalet başbakanı Schweitzer'in istifa eden Baerbock Baas'ın yerine alacağı açıklandı. 53 yaşındaki SPD'li siyasetçi daha önce eyalet düzeyinde Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı da yaptı. Baas, üvey kızının ölümünün ardından yas süreci ve üzerindeki siyasi baskılar nedeniyle görevlerinden ayrıldığını açıklamıştı. Almanya'da posta ücretlerine 2027'de büyük zam gelebilir. Federal Ağ Ajansı Deutsche Post'a mektup fiyatlarını ortalama %20'nin üzerinde artırma imkanı tanımayı planlıyor. Paket ücretlerinde de %10'un üzerinde artış mümkün. Almanya ekonomisi bu yıl beklenenden daha güçlü büyüyebilir. Uluslararası Para Fonu IMF 2026 yılı büyüme tahminini %1,3'e yükseltirken Federal Ekonomi Bakanlığı Alman ekonomisinin güçlü bir direnç gösterdiğini açıkladı. IMF ise yüksek enerji fiyatlarına karşı sağlanacak devlet desteklerinin ihtiyaç sahiplerine yönelik olması çağrısında bulundu.
1: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Umurdoma, uyku yok dedi. Saatlerimiz herhalde bu saatte de uyku kalmamıştır. 9.42 yaptık saatlerimizi. Kolaylıklar diliyoruz herkese. Merhabalar. Yollarda durum nedir? 0 30 217 970 71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız 0 30 217 970 71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Abi diyor en güzel, en iyisi diyor su diyor. Tabii en sağlıklısı su. Ama bazen de o tatlı içeceklere o kadar alışıyorsun ki, ben bir dönem öyleydim. Ben mesela şey hastasıydım abi. Apfelschorle. Hani su içmiyordum, apfelschorle içiyordum. Hani elma işte maden suyuyla karışık sağlıklı gelebilir size. Hayır, o da çok şekerli. O da yine zararlı. Sonra şey yapmaya başladım. Normal mineral vasayla, normal sodayla apfelschorle'yi karıştırmaya başladım. O giderek azalttım o içindeki apfelschorle miktarını. Ve artık öyle alıştım. Ama en önemlisi, gerçekten en önemlisi su. Gece yatmadan önce 2 bardak su, sabah uyanınca hemen 2-3 bardak su içebiliyorsanız gün boyunca en az bir 2 litre su içmek çok ama çok faydalı. Şimdi içmiyorum diyenler ne yapmanız lazım? Yanınıza bir şişeniz olursa, hele de arabada falan giderken durmadan hani onu içiyorsun ve o günlük su ihtiyacını ya da içmen gereken o suyu o şekilde içmiş oluyorsun. Şekerli içecekler kesinlikle sağlığa çok ama çok zararlı. Ondan bahsettik zaten biraz önce. Arda Turan ne oldu diye sormuş dinleyicimiz. Arda Turan'ı Shakhtar takımı bırakmıyor. Var mı öyle ikili aşk, ikili ilişki diyor. Ve Arda Turan takımımla bir görüşeyim demiş. Birazcık süre istemiş. Ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda da bir B planı varmış. O B planı da Abdullah Avcı deniliyor. Arda Turan çok daha farklı bir karakter. Sinirlendiği zaman hakeme krampon fırlatabiliyor. Abdullah Avcı... Sakinliğin vücut bulmuş hali. Konuşurken uyuyorsun. Ama çok efendi, düzgün bir insan olarak da, çok olgun bir insan olarak da bilinir Abdullah Avcı. 2011-2013 döneminde gelmişti. Orada pek işler iyi gitmemişti ve görevini bırakmıştı Abdullah Avcı. Aradan yıllar geçti ve tecrübe de kazandı. Aslında milli takımın başında da iyi işler yapabilir diye düşünülen isimlerden, bilmiyorum. Bir de sportif direktör olarak... Başında bir abi olarak Şenol Güneş de düşünülüyor imiş. Bilmiyorum, bakalım. Bakalım ne olacak. ...9.45 saatlerimiz Ebru Gündeş. Aynı aşklar. Guten Morgen.

0: 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Geldik bir solukta Çay Şekeri programımızın son şarkısına, son parçasına dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun, var olun. Umarım güne güzel başlamışızdır. 24 saat Türkçe müzik, Türkçe radyo devam ediyor. 13-15 arası Hakan. Rengarenk'te sizinle 15-19 arası Paydos programında Esra'yı dinleyeceksiniz. Bu da Levent Yüksel, Zalim parçası. Yarın yine saat 5 itibariyle Metropol FM'de sizinleyim. Ayrılmayın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Die Inflation in Deutschland hat erstmals seit fast 3 Monaten die Marke von 3% überschritten. Das ist die höchste Inflationsrate seit Dezember 2023. Waren und Dienstleistungen kosteten im September 3,3% mehr als ein Jahr zuvor, teilt das Statistische Bundesamt mit. Haupttreiber sind weiter die Energiepreise. Sprit hat sich um gut 37% verteuert, Heizöl sogar um fast 75%. Grund ist der Iran-Krieg und die anhaltende Blockade der Straße von Hormuz. Um gegenzusteuern, hat die Bundesregierung bis Ende des Jahres einen neuen Tankrabatt eingeführt. Damit sinken die Spritsteuern um rund 17 Cent je Liter. Trotz der Krisenstimmung sind Ökonomen optimistisch. Die deutsche Wirtschaft wird laut Internationalem Währungsfonds im laufenden Jahr deutlich stärker zulegen als gedacht. Das Wirtschaftswachstum dürfte mit 1,3% fast doppelt so stark ausfallen wie noch im Juli erwartet.
2: Die Zeiten sind zwar alles andere als rosig, aber die deutsche Wirtschaft erweist sich als überraschend widerstandsfähig. Gründe für den Aufschwung sind vor allem die staatlichen Investitionen in Infrastruktur und für Verteidigung, aber auch die Exporte haben wieder stärker zugelegt. Die Ökonomen vom IWF rechnen deshalb auch im kommenden Jahr mit einem höheren Wirtschaftswachstum von 1,1%. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Nach dem Brand an einer Starlink-Station in Polen im September, die auch die Ukraine mit Internet versorgt, wurden jetzt in Deutschland 2 mutmaßliche Saboteure festgenommen. Das teilte Polens Regierungschef Donald Tusk auf X mit.
3: Auf Antrag der polnischen Geheimdienste habe die deutsche Polizei 2 türkische Staatsbürger festgenommen, teilte Ministerpräsident Tusk mit. Medien zufolge am Bahnhof im baden-württembergischen Nürtingen. Der Ausfall der Starlink-Station nach dem Brand hätte zu Internetproblemen führen können. Die Satelliten werden auch von der Ukraine im Krieg gegen Russland genutzt. Vom polnischen Innenministerium hieß es damals, man könne nicht klar sagen, ob Russland dahinter stehe, aber es füge sich ein in die neue russische Angriffsstrategie. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bochum sind 3 Menschen ums Leben gekommen. 5 weitere erlitten Rauchgasvergiftungen. Die Toten seien bei Löscharbeiten leblos in einer Wohnung gefunden worden. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Die Brandursache ist laut Bochumer Polizei noch unklar.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Tener.
4: Güçlü, Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Neler var bu gelişmeyle ilgili?
5: Evet, daha önce de bir operasyon düzenlenmişti Etimesgut Belediyesi'ne ve Başkan Erdal Beşikçioğlu önce gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Bu kez ikinci bir operasyon düzenlendiği haberi geldi erken saatlerde. Belediye Başkan Yardımcısı da dahil olmak üzere toplamda 25 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması kapsamında incelemelerin devam ettiğini söyledi. Neler var şimdi bu fon soruşturmasına ilişkin?
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Cumhurbaşkanı dün kabine toplantısından sonra fon soruşturmalarının sürdüğünü ve incelemelerin devam ettiğini ifade etti. Ve yine Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerine başlanacağını söyledi ki bu ödemelerin başlandığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ifade etmişti. Manipülasyonla kazanç sağlamış kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir diye konuştu.
4: PKK Irak'ın kuzeyindeki Metine bölgesinde 4 barınma alanını boşalttı. Haberin ayrıntılarını alalım.
5: Evet, şimdi terörsüz Türkiye süreci kapsamında karşılıklı adımlar atılıyor. Bunlardan bir tanesi de PKK'nın bu yeni vermiş olduğu mesajı, haberi. Irak'ın kuzeyinde Metine alanında bulunan 4 barınma alanını boşalttıklarını ifade ettiler. Bu arada Murat Karayılan'dan da bir açıklama geldi. İstanbul ve Türkiye şehirlerindeki gizli özel güçlerimizi de geri çekiyoruz dedi.
4: Tokat'ta binlerce kişi bunaltı, kusma, karın ağrısı sebebiyle hastanelere başvurmuştu. Bu sayı arttı. Neler var bilgi olarak?
5: Taner, son bilgi şu şekilde. Tokat Valisi Abdullah Köklü bir açıklama yaptı. Bu şikayetlerle yaklaşık 5000 kişinin hastanelere başvurduğunu duyurdu. Tabii şu anda neyden şüpheleniliyor diye bakıldığında öncelikle sudan şüpheleniyordu. Yapılan detaylı laboratuvar testlerinde vakalara norovirüs isimli bulaşıcı virüsün yol açtığı saptandı.
4: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bugün Barcelona'yı İstanbul'da ağırlıyor. Bu önemli maça bakalım güçlü.
5: Evet, öncelikle bu karşılaşma saat 21'de başlayacak, onu dinleyicilerimize hatırlatalım. Dünyanın en formda takımlarından birisiyle oynayacağız dedi teknik direktör Okan Buruk. Bu sene her maçlarını kazandılar ama karşılarında da biz olacağız. Biz en iyisini yaptığımızda bence bu statta önemli işler yaptık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi kazanmak dedi.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava bulutlu, sıcaklık 10 derece, gün boyunca. Koblenz'de 6 ile 16, Neuwied ve Bendorf'ta 6 ile 17 derece bekleniyor. Bu şehirlerde benzer hava koşulları etkili. Hava durumu sizlere, Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibariyle gram altın yaklaşık 120 euro 59 cent. Çeyrek altınsa 211 euro 4 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 18 kuruş civarında seyrediyor.
0: Altın ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibariyle gram altın yaklaşık 120 euro 59 cent. Çeyrek altınsa 211 euro 4 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 18 kuruş civarında seyrediyor.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Mainz kentinde meydana gelen bıçaklı bir saldırıda 25 yaşındaki bir genç ağır yaralandı. Olayla ilgili 24 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. 4 ila 5 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan 25 yaşındaki genç kolundan bıçaklanarak ağır yaralandı. Polis saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 24 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına alırken olayın nedeni ve nasıl geliştiğine ilişkin soruşturma başlatıldı. Ludwigshafen kentinde otobüs ve tramvaylarda cep telefonuyla yüksek sesle konuşan yolculara karşı yeni bir uygulama başlatıldı. Rhein-Neckar bölgesindeki toplu taşıma araçlarında yılın başından bu yana Almanca ve İngilizce uyarı anonsları yapılıyor. Anonslarda yolculardan telefonlarının hoparlörünü kapatmaları veya kulaklık kullanmaları isteniyor. Uygulamayla toplu taşıma araçlarında gürültünün azaltılması ve yolcuların daha rahat seyahat etmesi amaçlanıyor. Eyalet Veri Koruma Dairesi son 12 ay içerisinde ele alınan veri güvenliği ve kişisel bilgilerin korunmasıyla ilgili vakaları kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor. Son dönemde bazı kamu kurumlarının siber saldırılara ve veri güvenliği sorunlarına maruz kalması dikkat çekmişti. Mainz kentindeki Eyalet Siyasi Eğitim Merkezi'de siber saldırıdan etkilenen kurumlar arasında yer almıştı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'nın yeni Federal Çalışma Bakanı Alexander Schweitzer olacak. Sosyal Demokrat Partili Rheinland-Pfalz'in eski eyalet başbakanı Schweitzer'in istifa eden Bärbel Baas'ın yerine alacağı açıklandı. 53 yaşındaki SPD'li siyasetçi daha önce eyalet düzeyinde Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı da yaptı. Baas, üvey kızının ölümünün ardından yas süreci ve üzerindeki siyasi baskılar nedeniyle görevlerinden ayrıldığını açıklamıştı. Almanya'da posta ücretlerine 2027'de büyük zam gelebilir. Federal ağ ajansı Deutsche Post'a mektup fiyatlarını ortalama %20'nin üzerinde artırma imkanı tanımayı planlıyor. Paket ücretlerinde de %10'un üzerinde artış mümkün. Almanya ekonomisi bu yıl beklenenden daha güçlü büyüyebilir. Uluslararası Para Fonu IMF 2026 yılı büyüme tahminini %1,3'e yükseltirken Federal Ekonomi Bakanlığı Alman ekonomisinin güçlü bir direnç gösterdiğini açıkladı. IMF ise yüksek enerji fiyatlarına karşı sağlanacak devlet desteklerinin ihtiyaç sahiplerine yönelik olması çağrısında bulundu.
0: Hem gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Saat 19 ile 20 arası Hayatım Roman programını kaçırmayın. Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Die Inflation in Deutschland hat erstmals seit fast 3 Monaten die Marke von 3% überschritten. Das ist die höchste Inflationsrate seit Dezember 2023. Waren und Dienstleistungen kosteten im September 3,3% mehr als ein Jahr zuvor, teilt das Statistische Bundesamt mit. Haupttreiber sind weiter die Energiepreise. Sprit hat sich um gut 37% verteuert, Heizöl sogar um fast 75%. Grund ist der Iran-Krieg und die anhaltende Blockade der Straße von Hormuz. Um gegenzusteuern, hat die Bundesregierung bis Ende des Jahres einen neuen Tankrabatt eingeführt. Damit sinken die Spritsteuern um rund 17 Cent je Liter. Trotz der Krisenstimmung sind Ökonomen optimistisch. Die deutsche Wirtschaft wird laut Internationalem Währungsfonds im laufenden Jahr deutlich stärker zulegen als gedacht. Das Wirtschaftswachstum dürfte mit 1,3% fast doppelt so stark ausfallen wie noch im Juli erwartet.
2: Die Zeiten sind zwar alles andere als rosig, aber die deutsche Wirtschaft erweist sich als überraschend widerstandsfähig. Gründe für den Aufschwung sind vor allem die staatlichen Investitionen in Infrastruktur und für Verteidigung, aber auch die Exporte haben wieder stärker zugelegt. Die Ökonomen vom IWF rechnen deshalb auch im kommenden Jahr mit einem höheren Wirtschaftswachstum von 1,1%. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Nach dem Brand an einer Starlink-Station in Polen im September, die auch die Ukraine mit Internet versorgt, wurden jetzt in Deutschland 2 mutmaßliche Saboteure festgenommen. Das teilte Polens Regierungschef Donald Tusk auf X mit.
3: Auf Antrag der polnischen Geheimdienste habe die deutsche Polizei 2 türkische Staatsbürger festgenommen, teilte Ministerpräsident Tusk mit. Medien zufolge am Bahnhof im baden-württembergischen Nüttingen. Der Ausfall der Starlink-Station nach dem Brand hätte zu Internetproblemen führen können. Die Satelliten werden auch von der Ukraine im Krieg gegen Russland genutzt. Vom polnischen Innenministerium hieß es damals, man könne nicht klar sagen, ob Russland dahinter stehe, aber es füge sich ein in die neue russische Angriffsstrategie. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bochum sind 3 Menschen ums Leben gekommen. 5 weitere erlitten Rauchgasvergiftungen. Die Toten seien bei Löscharbeiten leblos in einer Wohnung gefunden worden. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Die Brandursache ist laut Bochumer Polizei noch unklar.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Neler var bu gelişmeyle ilgili?
5: Evet, daha önce de bir operasyon düzenlenmişti Etimesgut Belediyesi'ne ve Başkan Erdal Beşikçioğlu önce gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Bu kez ikinci bir operasyon düzenlendiği haberi geldi erken saatlerde. Belediye Başkan Yardımcısı da dahil olmak üzere toplamda 25 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması kapsamında incelemelerin devam ettiğini söyledi. Neler var şimdi bu fon soruşturmasına ilişkin?
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Cumhurbaşkanı dün kabine toplantısından sonra fon soruşturmalarının sürdüğünü ve incelemelerin devam ettiğini ifade etti. Ve yine Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerine başlanacağını söyledi ki bu ödemelerin başlandığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ifade etmişti. Manipülasyonla kazanç sağlamış kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir diye konuştu.
4: PKK Irak'ın kuzeyindeki Metine bölgesinde 4 barınma alanını boşalttı. Haberin ayrıntılarını alalım.
5: Evet, şimdi terörsüz Türkiye süreci kapsamında karşılıklı adımlar atılıyor. Bunlardan bir tanesi de PKK'nın bu yeni vermiş olduğu mesajı, haberi. Irak'ın kuzeyinde Metine alanında bulunan 4 barınma alanını boşalttıklarını ifade ettiler. Bu arada Murat Karayılan'dan da bir açıklama geldi. İstanbul ve Türkiye şehirlerindeki gizli özel güçlerimizi de geri çekiyoruz dedi.
4: Tokat'ta binlerce kişi bunaltı, kusma, karın ağrısı sebebiyle hastanelere başvurmuştu. Bu sayı arttı. Neler var bilgi olarak?
5: Taner, son bilgi şu şekilde. Tokat Valisi Abdullah Köklü bir açıklama yaptı. Bu şikayetlerle yaklaşık 5000 kişinin hastanelere gizli özel güçlerimizi de geri çekiyoruz dedi.
4: Tokat'ta binlerce kişi bunaltı, kusma, karın ağrısı sebebiyle hastanelere başvurmuştu. Bu sayı arttı. Neler var bilgi olarak?
5: Taner, son bilgi şu şekilde. Tokat Valisi Abdullah Köklü bir açıklama yaptı. Bu şikayetlerle yaklaşık...

0: oynayacağız dedi. Teknik direktör Okan Buruk. Bu sene her maçlarını kazandılar ama karşılarında da biz olacağız. Biz en iyisini yaptığımızda bence bu statta önemli işler yaptık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi kazanmak dedi.
1: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Rhein-Main Özel.
1: Değerli dinleyenler, Darmstadt'ta ulaşımda uzun yıllar sürecek önemli bir sorun kapıda. Rheinstraße Brücke'nin yenilenmesi planlanandan daha geç başlayacak. Eski köprü 2023'ten beri otomobil trafiğine kapalı fakat tramvaylar hala kullanılabiliyor. Köprünün 2027 sonunda tamamen yıkılması planlanıyor. Sorun şu, Deutsche Bahn yeni köprünün inşası için gerekli demiryolu kapatmalarına en erken 2030'da izin verilebileceğini belirtiyor. Bu nedenle Griesheim ile Darmstadt arasındaki tramvay bağlantısı yaklaşık 4 yıl boyunca kesilebilir. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Rhein-Main Özel'i dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, elektrik vergisinin tüm vatandaşlar için düşürülmesini istediğini açıkladı. Son eyalet seçimlerinde ağır yenilgiler yaşayan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU, ekonomik rahatlama, adalet ve güvenlik konularına ağırlık vererek seçmenlerin güvenini yeniden kazanmayı hedefliyor. Başbakan Merz, Berlin'de düzenlenen CDU yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada elektrik vergisinin Avrupa Birliği'nin izin verdiği en düşük seviyeye indirilmesini istediklerini söyledi. CDU ve Sosyal Demokrat Parti SPD arasındaki koalisyon anlaşmasında yer alan vergi indirimi bugüne kadar yalnızca belirli bazı ekonomik sektörler için uygulanmıştı. Merz, bütçede yeterli mali kaynak oluşması halinde indirimin özel haneleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini hedeflediklerini belirtti.
1: Wir haben zudem beschlossen, dass wir in der Regierung uns dafür einsetzen wollen, dass finanzielle Spielräume im Haushalt dafür genutzt werden, dass wir die Menschen entlasten, indem wir eine Zusage einhalten, die wir schon im letzten Jahr gegeben haben, nämlich die Stromsteuer für alle auf das europäische Minimum abzusenken. Sie wissen, das ist eine Zusage, die wir bis heute nicht eingehalten haben. Wir wollen damit nicht nur Entlastung ermöglichen, sondern wir wollen auch die Glaubwürdigkeitslücke schließen, die sich aus dieser Entscheidung im letzten Jahr für uns alle ergeben hat.
0: Başbakan Almanya'nın ekonomik büyüme tahminlerinin iyileşmesine dikkat çekti. Daha önce %0,5 olarak öngörülen büyüme oranının %1,3'e yükseltildiğini, gelecek yıl için ise %1,1 büyüme beklendiğini ifade etti. Eylül ayında yapılan eyalet seçimlerinde ağır kayıplar yaşayan CDU Berlin'deki toplantıda siyasi ve ekonomik önceliklerini değerlendirdi. Merz Partisi'nin hem siyasi bir gerileme hem de güven krizi yaşadığını kabul ederken vatandaşların ekonomik yükünü azaltmaya odaklanacaklarını belirtti. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poe.
2: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz.
3: Ein neuer Sound von Metropol FM. This is Radio 901. Absolut.

0: FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Mainz kentinde meydana gelen bıçaklı bir saldırıda 25 yaşındaki bir genç ağır yaralandı. Olayla ilgili 24 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. 4 ila 5 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan 25 yaşındaki genç kolundan bıçaklanarak ağır yaralandı. Polis saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 24 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına alırken olayın nedeni ve nasıl geliştiğine ilişkin soruşturma başlatıldı. Ludwigshafen kentinde otobüs ve tramvaylarda cep telefonuyla yüksek sesle konuşan yolculara karşı yeni bir uygulama başlatıldı. Rhein-Neckar bölgesindeki toplu taşıma araçlarında yılın başından bu yana Almanca ve İngilizce uyarı anonsları yapılıyor. Anonslarda yolculardan telefonlarının hoparlörünü kapatmaları veya kulaklık kullanmaları isteniyor. Uygulamayla toplu taşıma araçlarında gürültünün azaltılması ve yolcuların daha rahat seyahat etmesi amaçlanıyor. Eyalet Veri Koruma Dairesi son 12 ay içerisinde ele alınan veri güvenliği ve kişisel bilgilerin korunmasıyla ilgili vakaları kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor. Son dönemde bazı kamu kurumlarının siber saldırılara ve veri güvenliği sorunlarına maruz kalması dikkat çekmişti. Mainz kentindeki Eyalet Siyasi Eğitim Merkezi'de siber saldırıdan etkilenen kurumlar arasında yer almıştı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'nın yeni Federal Çalışma Bakanı Alexander Schweitzer olacak. Sosyal Demokrat Partili Rheinland-Pfalz'in eski eyalet başbakanı Schweitzer'in istifa eden Bärbel Baas'ın yerine alacağı açıklandı. 53 yaşındaki SPD'li siyasetçi daha önce eyalet düzeyinde Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı da yaptı. Baas, üvey kızının ölümünün ardından yas süreci ve üzerindeki siyasi baskılar nedeniyle görevlerinden ayrıldığını açıklamıştı. Almanya'da posta ücretlerine 2027'de büyük zam gelebilir. Federal ağ ajansı Deutsche Post'a mektup fiyatlarını ortalama %20'nin üzerinde artırma imkanı tanımayı planlıyor. Paket ücretlerinde de %10'un üzerinde artış mümkün. Almanya ekonomisi bu yıl beklenenden daha güçlü büyüyebilir. Uluslararası Para Fonu IMF 2026 yılı büyüme tahminini %1,3'e yükseltirken Federal Ekonomi Bakanlığı Alman ekonomisinin güçlü bir direnç gösterdiğini açıkladı. IMF ise yüksek enerji fiyatlarına karşı sağlanacak devlet desteklerinin ihtiyaç sahiplerine yönelik olması çağrısında bulundu.
0: Hem gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM'de günün içinden.
1: Taner, bugün uluslararası afet risklerini azaltma günü. Peki gerçekten her an böyle büyük bir felaket olacakmış gibi endişelenmeli miyiz?
2: Yok, aslında hayır. Büyük deprem, tsunami gibi çok çarpıcı felaketler akılda fazla kalıyor. Ama Almanya'da günlük yaşam açısından bunların riski oldukça düşük. Şimdi daha gerçekli şeyler var. Bunların arasında sel, şiddetli fırtına, açık hava dalgaları ya da uzun süreli elektrik kesintileri, ki bunu sık sık yaşıyoruz. Hatta bazı istatistikler bazen çok daha sıradan risklerin daha ciddi olduğunu gösteriyor. Örneğin 2024'te Almanya genelinde 16 binden fazla kişi ev kazalarında hayatını kaybetmiş.
1: Peki şimdi hazırlıklı olun denince ne anlamalıyız bundan? Evde böyle büyük büyük stoklar mı yapmamız gerekiyor?
2: Hayır, o kadar değil. Mesele öyle yıllarca yetecek erzak toplamak değil ama birkaç gün için hazırlıklı olmak gerekiyor. Bununla ilgili Federal Sivil Koruma Dairesi'nin de açıklamaları var. Diyorlar ki birkaç günlük kesintiye hazırlıklı olun. Evde mesela içme suyu bulundurun, dayanıklı yiyecek hani konserve, düzenli kullanılan ilaçları zaten bulundurun. El feneri, pilli, kurmalı, radyo bulundurun. Bunlar yeterli.
1: Mesela elektrik kesildi diyelim. En çok neye dikkat etmemiz gerekiyor?
2: Şimdi telefon tabii ki kaçınılmaz olması lazım. Bunun için bir power bank olması gerekiyor. Ayrıca önemli belgelerin kolay ulaşılabilir olması, yani kimlik, diğer belgelerin bir çantada hazır tutulması önemli. Hani kaçma durumu olursa ilk onları alıp çıkmak lazım. Bunun dışında iletişimi sağlayacak diğer ne gerekiyorsa onlar.
1: Yani aslında hani öyle başımıza her an bir şey gelecek diye korkmamıza gerek yok da sadece hazırlıklı olmamız gerekiyor.
2: Aynen öyle. Hazırlığın amacı zaten bekleyerek yaşamak değil de o andaki durumunu iyi idare edebilmek. Almanya'da yetkililer zaten söylüyor, olası bir elektrik kesintisinde bile, bu tabii suyu da etkiliyor, 2-3 gün içinde biz her şeyi düzeltiriz. Siz kendinizi 2-3 gün koruyacak şekilde su ve diğer ihtiyaçlarınızı hazır tutun.
0: Metropol FM'de günün içinden.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, havalar belirgin bir şekilde soğudu. Birçok evde kaloriferler tekrar açıldı. Fakat ısınırken yapılan küçük hatalar faturayı gereksiz yere yükseltebiliyor. Doğru sıcaklık ayarı ve birkaç basit alışkanlıkla enerji tüketimini azaltmak mümkün. Alman haber ajansı DPA'dan muhabir Roni Torau aktarıyor. En sık yapılan hatalardan biri oda daha çabuk ısınsın diye termostatı sonuna kadar açmak. Oysa tüketici merkezlerine göre bu yöntem odayı daha hızlı ısıtmıyor. Yalnızca hedef sıcaklığı yükseltiyor ve gereksiz enerji tüketimine yol açabiliyor.
2: Also einer der häufigsten ist wohl Heizung einfach auf Maximum hochdrehen, weil man friert. Machen viele, wenn sie zum Beispiel nach Hause kommen und schnell aufwärmen wollen, Heizung einfach auf 5. Die Heizstufe gibt aber nicht an, wie schnell es warm wird, sondern bis zu welcher Maximaltemperatur die Heizung heizt. Bei Stufe 5 kann das 28 Grad sein. Also Stufe 3 zum Beispiel ist da meist viel besser. Dann hört die Heizung auf zu heizen, wenn 20 bis 21 Grad erreicht sind.
1: Termostatı 5'e getirmek yerine istenen oda sıcaklığına göre ayarlamak gerekiyor. Oturma odalarında yaklaşık 20 derece çoğu kişi için yeterli. Termostatta bu genellikle 3. kademeye denk geliyor.
2: Ja, Stichwort lüften. Dauergekippte Fenster insbesondere treiben den Energieverbrauch in die Höhe. Besser ist ein paar Minuten Stoßlüften und dann das Fenster wieder komplett schließen. Und beim Stoßlüften die Heizung ausdrehen, damit die Heizung nicht quasi gegen das Stoßlüften anheizt und sinnlos die Außenluft beheizt. Anderer Tipp noch, wer wenig benutzte Zimmer hat, der kann die weniger beheizen, sollte da aber die Türen dieser Zimmer immer dann zumachen.
1: Radiatörlerin önünü koltuk, dolap ya da kalın perdelerle kapatmamak gerekiyor. Isı odaya yayılabilmeli. Havalandırırken de pencereyi uzun süre aralık bırakmak yerine birkaç dakika tamamen açmak, bu sırada kaloriferi kısmak daha doğru.
2: Also grundsätzlich reichen uns nachts kühlere Temperaturen, man schläft da ja auch meist besser und eine automatische Nachtabsenkung kann deshalb sinnvoll sein. Allerdings mehr bei Gas- oder Ölheizungen, bei modernen Wärmepumpen zum Beispiel ist das weniger gut, weil die relativ viel Energie brauchen, um die ausgekühlten Räume dann morgens wieder aufzuheizen. Ja, und zu sehr abkühlen lassen sollte man Räume sowieso nicht, egal mit welcher Heizung, wegen Schimmelgefahr. Also die Heizung nachts besser nicht vollständig ausschalten.
1: Gece sıcaklık bir miktar düşürülebilir. Federal Çevre Dairesi yaklaşık 18 dereceyi öneriyor. Yatak odasında 17 derecede yeterli olabilir. Yani temel kural şu: evi aşırı ısıtmamak, radyatörlerin önünü açık tutmak ve gece sıcaklığı kontrollü şekilde düşürmek. Böylece hem ev sıcak kalıyor hem de enerji faturası gereksiz yere büyümüyor. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimez. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
1: Dikkat! Masa başı insanı değilsen bu ilan senin için. Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.
1: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
2: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
3: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
0: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir, indir ve dinle.

aman efendim, kimler gelmiş, kimler buradaymış, hayatın bütün böyle yükünü sırtına alıp da hala gülümsemeyi becerebilen gülen insanlar ve güzel insanlarımız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasıl keyifler bakalım, güzel mi? Keyifler yerinde mi? Önümüzde arkadaşlar tam 2 saatimiz var. Ve 2 saat boyunca ne patron var, ne faturalar var, ne böyle kafamızı şişiren insanlar var. Gerçi kafanızı şişirecek bir kişi var, o da benim. Bugün de everybody güleceğiz arkadaşlar. Birbirimize takılacağız, bazen saçmalayacağız, bazen ciddi ciddi konuşacağız. Gerçi o bana hiç yakışmıyor ama. Yani anlayacağınız, burası öyle ağırbaşlı insanların oturup da birbirine hava attığı bir yer değil. Burası bizim mahalle. Herkese kapımız açık. Muhabbeti bol, koskocaman bir mahalle. Ve başlıyoruz. Ben DJ Hakan, alemin enkel DJ'yi. Saçımız yok ama çok şükür dilimizde de tüy bitmedi yani. Evet, bugünkü açılış parçamız Delice Bir Sevda adışıyla Ege. Bizim Lazlarımız Ece derler. Ha, uşağım Ece geliyor.

0: Delice bir sevda dedi. Metropol FM'de rengarenktesiniz tekrardan. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gülşah Hanım sizler de hoş geldiniz. Bir başka dinleyicim bakayım neler diyor. Aha geldi. İlk sesli mesajımız.
1: Hakan merhaba. Ya acayip güzel açılış yaptın, giriş yaptın. Das war echt geil. Merhamet bu arada.
0: Eyvah eyvah. O gay kelimesini kullanmıyoruz biliyorsunuz. Geçenlerde gay dedim bir öğretmeniniz ona. Das geht aber nicht. Nee, das geht aber nicht. Das darf man nicht benutzen dedi. O gündür bugündür ben o kelimeyi kullanmıyorum ama sizler kullanabilirsiniz. Tabii ki kullanabilirsiniz. Ehlen ve sehlen Hakan. Evet şoförümüz, daha doğrusu ne şoförü ya? Hocamız. Şoför hocası mı? Ne diyorlar ona? Direksiyon hocası mı? Ne hocası? Faaliyaga diyorlar. Türkçesi neydi? Direksiyon hocası yok. Neydi? Hoca ama ne hocası? Oğlum çözemedim ya. Bir başka dinleyeceğim. Diyor ki... bakayım. Selam diyor. Lütfen geri dönerseniz çok sevindim. Benim için çok ama çok önemli. Teşekkür ederim. Ne önemli? Bakın bir mesaj yazıyor. Geri dönerseniz çok sevinirim. Benim için çok ama çok önemli. Teşekkür ederim. Siz böyle bir mesaj aldığınız zaman ne dersiniz arkadaşlar? Ne önemli değil mi? Ben de sorayım. Ne önemli? Sen onu bir düşünürken neyin önemli olduğunu ben de sana düşünme payında ay, ne güzel. Bu şarkıyı armağan ediyorum.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM. Und sind wir wieder. Disco'yu ayağınıza getiriyoruz. Biraz önce ne demiştim? Falera. Falera. Falera'nın Türkçe karşılığı neydi dedim. Böyle düşündüm. Kalıverdim.
2: O Falera'ya Türkiye'de veya Türkçesi direksiyon hocası diyorlar. Direksiyon hocası. Bunu da benden duymuş, öğrenmiş oldum. Hemşerim hadi. İyi yayınlar. Ne örüyorum? Nasıl gidiyorum? Nir'desin. Nasıl? Hadi iyi günler.
1: Evet, Nir'desin diyor. Metropol Efendi'yim ve bana ilk dersimi veren hocamıza teşekkür ediyorum buradan. Direksiyon hocası. O direksiyon hocası deyince aklıma geldi. Direksiyon eğitmeni de diyorlar ama neyse, öğrendik. Herkesten bir cevap geldi, sadece bu Nihat'tan. Nihat öğretmenimizden gelmedi. Ha, şimdi anladım. Dün Nihat öğretmenimizi bayağı bir gömmüştüm. Sen de bilgisizliğinle boğul Hakan diyor bana. Aynen öyleydi. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ve bir başka dinleyicimiz ise diyor ki Hakan diyor, Nesrin diyor. Gayl kelimesini kullanabilirsin diyor. Bizim için hiç sakıncası yok. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, ve bu arada bakayım. Merhaba Hakan, kolay gelsin. Rengarenk yayınlar olsun. Teşekkürler Nebahat'cığım. Şimdi arkadaşlar konumuza giriyoruz. Fazla uzattın. Hakan, konumuz ne? Konumuz çocukken doğru sandığınız en saçma şey neydi? Detaylı, daha böyle detaylı bir şekilde açıklayacağım sizlere ama öncesinde müzik olmadan olmaz. Minik serçemiz Sezen'le ilerliyoruz biraz. Ondan sonra olayı biraz daha böyle ortaya dökeceğim. Bakalım kimler küçükken neyi nasıl zannediyormuş.

vallahi billahi bir Hollywood vari kapanış oldu. Yeah yeah yeah. Evet ve arkadaşlar konumuza geliyoruz. Size bir şey söyleyeyim mi? Çocukluk ne güzel bir şeydi değil mi böyle? Vallahi küçük, daha doğrusu böyle dünya küçücüktü ama hayallerimiz kocamandı böyle. Her şeye inanırdık değil mi? Olur olmaz her şeye inanırdık. Her şeyi de kafamıza göre yorumlardık. Şimdi düşünüyorum da biz çocukken ne kadar safmışız mı diyeyim. Bir arkadaşım vardı Aysel diye. Dikkinazinimozu doğuf derdi. Kendi çocuklarına öyle diyordu. Kukma basıyorum bak ne. Sizin eş doğuf dikkinazı Hakan. Ya şimdi tabii ki bu bir saflıktı ama ne kadar da safmışız diye. Ama bu öyle güzel bir saflıktı ki ne kötülük biliyorsun ne üç kağıt biliyorsun. Böyle her şeyine bir açıklaması var kafanda. Peki bu mantıklı mıydı? Tabii ki değildi. Mesela bakın ben size kendimden bir şey anlatayım. Sokakta arabalar geçiyor. Ben de meraklı meraklı arabalara bakıyorum böyle. Ve arabaların plakalarındaki yazan o rakamların arabanın gerçek anlamda fiyatlarını zannederdim. Also Aysel diyor dedi ki nasıl doof. Yani ich war noch doof mı deniyor? Çoğulu ne oluyor doof? Yani ben geri zekalıyım. Böyle bir şey. Tamam mı? Onu yani araçlardaki plakalardaki o rakamları araçların fiyatı zannederdim. Mesela bazı zamanlar çocuklar karpuz çekirdeği yutunca karnında karpuz ağacı çıkacak diye böyle dört dönerlerdi. Ağaç çıkacak, ağaç çıkacak böyle. Oğlum çocuk çekirdeği yutmuş, üç gün karnını kontrol ediyor acaba yaprak çıkacak mı diye. Evet ama işin güzel tarafı ne biliyor musunuz? O zamanlar her şeyin bir büyüsü vardı. Yani bir şeyin nasıl çalıştığını bilmezdik ama hayal gücümüzle böyle ona böyle bir dünya kurardık değil mi? Neyse fazla duygusallaşmayalım. Yoksa birazdan ben de burada ağlamaya başlayacağım ki bana da hiç yakışmıyor duygusallaşma. Peki ya siz? Sorum çocukken doğru sandığınız. Bugün hatırlayınca lan ben buna nasıl inanmışım böyle ya? Dediğiniz en saçma şey neydi? Hadi bakalım. Çocukluk defterlerini açıyoruz arkadaşlar. Burası rengarenk. Ve burada utanmaca, sıkılmaca yok benim gibi. Yazın mesajlarınızı yağdırın 0-32-17-970-71. Ufakken neyi ne zannedersiniz? Dökün bakayım ortalığa. Benden daha saçma düşündüğünüz var mıydı? Çelik'le şimdi ilerliyoruz, ateşteyim diyor. 13.27 yaptık saatlerimizi. Rengarenktesiniz, gününüz, havamız ne olursa olsun rengarenk olsun.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, elektrik vergisinin tüm vatandaşlar için düşürülmesini istediğini açıkladı. Son eyalet seçimlerinde ağır yenilgiler yaşayan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU, ekonomik rahatlama, adalet ve güvenlik konularına ağırlık vererek seçmenlerin güvenini yeniden kazanmayı hedefliyor. Başbakan Merz, Berlin'de düzenlenen CDU Yönetim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada elektrik vergisinin Avrupa Birliği'nin izin verdiği en düşük seviyeye indirilmesini istediklerini söyledi. CDU ve Sosyal Demokrat Parti SPD arasındaki koalisyon anlaşmasında yer alan vergi indirimi bugüne kadar yalnızca belirli bazı ekonomik sektörler için uygulanmıştı. Merz, bütçede yeterli mali kaynak oluşması halinde indirimin özel haneleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini hedeflediklerini belirtti.
1: Wir haben zudem beschlossen, dass wir in der Regierung uns dafür einsetzen wollen, dass finanzielle Spielräume im Haushalt dafür genutzt werden, dass wir die Menschen entlasten, indem wir eine Zusage einhalten, die wir schon im letzten Jahr gegeben haben, nämlich die Stromsteuer für alle auf das europäische Minimum abzusenken. Sie wissen, das ist eine Zusage, die wir bis heute nicht eingehalten haben. Wir wollen damit nicht nur Entlastung ermöglichen, sondern wir wollen auch die Glaubwürdigkeitslücke schließen, die sich aus dieser Entscheidung im letzten Jahr für uns alle ergeben hat.
0: Başbakan Almanya'nın ekonomik büyüme tahminlerinin iyileşmesine dikkat çekti. Daha önce %0,5 olarak öngörülen büyüme oranının %1,3'e yükseltildiğini, gelecek yıl için ise %1,1 büyüme beklendiğini ifade etti. Eylül ayında yapılan eyalet seçimlerinde ağır kayıplar yaşayan CDU Berlin'deki toplantıda siyasi ve ekonomik önceliklerini değerlendirdi. Merz Partisi'nin hem siyasi bir gerileme hem de güven krizi yaşadığını kabul ederken vatandaşların ekonomik yükünü azaltmaya odaklanacaklarını belirtti. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.
3: DJ Hakan'la Rengarenk.
4: Ve Rengarenk tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Arzu yazmış. Ben de buradayım İhbin. Oh ya Hakan diyor. Bir de dans ederken bir videosunu göndermiş. Allah akıl fikir versin. Teşekkürler Arzucuğum. Sen de hoş geldin. Zo arkadaşlar ve şimdi konumuz çocukken doğru sandığınız, böyle bugün hatırlayınca da ulan ben buna nasıl inanmışım dediğiniz en saçma şey neydi? Hadi bakalım çocukluk defterlerini böyle açıyoruz. Burası rengarenk ve burada utanmaca, sıkılmaca yok. İstediğinizi bizlere belirtebilirsiniz ve söyleyebilirsiniz. Ve ilk dinleyicim bu konu hakkında kiminle görüşüyorum? Merhabalar.
5: İyi günler, ben Nihal Arman, Frankfurt'tan.
4: Nihal Hanım nasılsınız, iyi misiniz?
5: Teşekkür ederim. Aslında canlı yayına gerçekten çok mahcup oldum, aldınız beni. Ama muhakkak aklıma geldiği şeyi söylemek istiyorum. Çünkü sizin konunuza çok uygun.
4: Evet.
5: Benim için değil, benim çocukluğumda değil ki muhakkak ben de çok saçma sapan şeyler düşünmüşümdür de. Benim kızımın çok tatlı bir... düşünce tarzı vardı.
4: Evet.
5: Daha doğrusu onu sonradan da söyledi bana büyüyünce. Kızım düğünlerde gelinle damadın ilk açılış dansını yaptığında öyle çocuk meydana geldiğini.
4: Ay canım benim, kurban olurum ben ona. Bakar mısınız?
5: İnşallah kendisi dinlemiyordur. Çünkü normalinde kulaklıkları takıp kütüphanede oturur.
4: Evet.
5: Sizin programınızı takip eder de o yüzden inşallah dinlemiyordur bugün.
4: Peki hala öyle mi zannediyor?
5: Yok. Tabii ki öyle zannetmiyor artık. Yani kendisi 28 yaşında artık çiçek böcek bunları öğrendi.
4: Aynen. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Programımıza renk kattınız. Kendinize iyi bakın. Kızınıza selam söyleyeyim buradan bizden.
5: Çok teşekkür ederim.
4: Sağ olun efendim. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Çocukların düşünceleri ne kadar güzel, ne kadar saf. Evet bir diğer dinleyici. Merhabalar. Kiminle görüşüyorum? Alo?
6: Alo.
4: Evet, sizi dinliyorum. Kimle görüşüyorum?
6: Merhaba, iyi günler. Adım Yeliz.
4: Yeliz Hanım, nasılsınız?
6: Teşekkür ederim. Sağ olun, siz nasılsınız?
4: Bizler deyiz. Bekliyoruz heyecanla.
6: Ben çocukken gökkuşağını çok sevdiğim için annem sürekli bana işte gökkuşağının altından geçersen prenses olacaksın demişti. Ve ben onun inancıyla hani bir tarafta yağmur yağarken diğer taraftan güneşli havada o yağmurun altında, o gökkuşağının altında geçmeye çalışıyordum koşarak. Tabii ki hiçbir zaman ulaşamadım ve hiçbir zaman da prenses olamadım.
4: Bence olmuşsunuz, bence vallahi olmuşsunuz.
6: Ay, çok teşekkür ederim.
4: Desem de inanmayın bana.
6: Ama yani
4: şaka. Vallahi şaka. Şimdi bu ne, das war nicht gut von mir. Evet, çok güzel. Çünkü çok bir samimi bir şekilde teşekkür ettiniz. Sağ olun efendim. Peki.
6: Ben zaten şimdi bir de ich bin Unterbewusstseins Therapeutin mittlerweile.
4: Evet.
6: Yani bilinçaltı uzmanlığı yapıyorum. Yani çocuklara gerçekten bir şeyleri söylediğimizde çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü bu bilinç kodlaması yerleşiyor. Und so entstehen dann auch wirklich falsche Glaubenssätze. O yüzden hani bu çok saf bir şeydi annemin söylediği. Ama hani diğer şeylerde etkili olabilecek şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklar çok saftır çünkü.
4: Evet, çocuklar böyle boşu boşuna deli danalar gibi gökkuşağının altından koşmasın diyorsunuz.
6: Evet, aynen.
4: Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. O güzel annenizin ellerinden öperiz burada. Canım benim, ne güzel
6: çok
4: sizi kandırmış
6: ederim.
4: Böyle.
6: Çok sağ olun.
4: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Yağdı üstüme, üzerime. Devam ediyoruz. Telefonlar geliyor. Mesajlarınıza yer vereceğiz biraz sonra. Öncesinde Berkay'la ilerliyoruz. Saburcu diyor. 13.38 oldu saatimiz. Neredesiniz? Tabii ki Rengarenk'te.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Almanya ekonomisi beklenenden daha da fazla büyüyecekmiş. IMF Almanya ekonomisi için büyüme tahminini yükseltmiş. Önceki tahminlere göre 0.6 oranında büyüyecekti. Son hesaplamalara göre Almanya ekonomisi bu yıl %1.3 oranında büyüyecek imiş. Tayland'dan Almanya'nın ekonomisini anlatmışlar. Bir de gelip şu Berlin'de bizim vatandaşların çalıştıklarını görseler büyüme kesin %10 olur. Ekonomi büyüyor da sizin cüzdanlar ne durumda? Bizde cüzdan değil, sadece cepteki delik büyüyor vallahi. Ekonomik büyüme bizi transit geçiyor, transit.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege Türk.

0: Çocukken doğru sandınız, bugün böyle hatırlayınca oğlum ben buna nasıl inanmışım dediğiniz en saçma şey neydi? Konumuz bu arkadaşlar ve bir dinleyicim diyor ki çocukken annemin, babamın, ablalarım ve kardeşimin olduğu sofranın hep öyle kalacağını düşünürdüm diyor. Ama şimdi herkes diyor maalesef diyor. Ama şimdi herkes diyor maalesef diyor başka yerde diyor. Ya şimdi programımız bizim eğlenceli program. Şimdi niye böyle duygusallaştırıyorsunuz? Ne gerek var? Son, başka bir dinleyeceğim. Diyor ki masum saflık da değilim. Göksel'den bir sene konuşuyorum emin. Evet, gördünüz. Böyle de mesajlar da geliyor arkadaşlar. Bir başka dinleyeceğim. Diyor ki Sevda. Merhaba, ben küçükken babam hapse girmiş, bize de namaz kılan birini önünden geçti dediler. O yüzden güya hapse girmiş. Ve yaşım 7 o zaman. Sonra 27. yaşında babama dedim ki bir daha namaz kılanın önünden geçme, hapse girersin. Babamın dediği, ah kızım bu kafayla 3 çocuk nasıl bakıyorsun? O babanın ellerinden öperiz işte biz vallahi billahi. Bir başka dinleyicim, büyükler yalan söylemez diye biliniyordu meğer, en büyük yalan onlarda. Yok diyor, inan bana küçükler daha fazla yalan söylüyor. Öyle böyle değil. Bir başka dinleyicim, bizim Ford Transit'te 240 yazıyor kadranda diyor ama 240 hızla gidiyor zannediyordum ben de diyor. Evet, başka bir dinleyicim, bakalım o ne diyor. Burcu'yu dinliyoruz.
1: Merhabalar Hakan, iyi yayınlar. Benim çocukluğumda başımdan geçen bir durumu anlatayım. O zamanlarda böyle büyüklerimiz derlerdi, seni oğlumu alacağım, omuzlarına kadar altın bilezik yapacağım derlerdi. Tabii o zamanlarda ben beğenmiyordum. Babamın dizinin dibinden ayrılmak istemezdim. Şimdi onlar nerede Hakan? Hadi çıksınlar meydana. Bende bunun travması kaldı. Haydi.
0: Şimdi bu arada Burcu, senin boyuna bakıyorum da, yani fotoğrafını görüyorum, boyunu görüyorum, yani boy herhalde böyle 1.80'e doğru dayanıyor. O boya göre nasıl altın alınacak falan, ya ne bileyim yani. Evlenmeden adamı iflasa sürüklersin. Şöyle dizlerin üzerinde yürüyen

Çocukken doğru sandığınız, bugün hatırlayınca ya ben buna nasıl inanmışım dediğiniz en saçma şey neydi? Yazın bana mesajlarınızı dedim. Bir dinleyicim diyor, ufakken su içene yılan dokunmaz. Düşündüğüm için köyde yılan gördüğümde hemen su içerdim diyor. Benimki biraz ürkütücü. Ufakken yaşlı dayımız vardı. Köyde karanlık olurdu. Bir de bize korkunç hikayeler anlatırdı. Ölülerin hortladığını söylerdi. Ben de inanırdım. Korkak oldum diyor. Evet. Bir başka dinleyeceğim. Selam Burak Düsseldorf. Leylek işi güya o getirmiş. Ben böyle benden büyük annem babam falan amca dayı mesela seni de görselim küçükken gördüğün gibi dünyaya geldiğini sanıyordum diyor. İşin kötüsü annem de bozuntuya vermiyor. Selam adaş, ben küçükken babaannem fazla asılma yoksa süner veya kopar derdi diyor. Ha şimdi anladım ben. İşte mesajları böyle fazla böyle hiç böyle önceden okumayınca böyle lap diye böyle okuyunca böyle durumlara da düşüyoruz. Evet, iyi yayınlar. Wiesbaden'den Murat. Ben o otobüste stop düğmesine basınca otobüsün frene basıp duracağını zannediyordum diyor. Öyle değil mi? Ben hala öyle zannediyorum. Bir bakayım ne diyor. Selam Hakan diyor. Yani biz iki kardeşi ve çok kavga ederdik. Annemler de çok çalıştıkları için çoğu zaman evde yalnız kaldık. Annem gelince de şikayetler başladı. Annem de ellerinize verin koklayacağım derdi. Sonra kimin ne yaptığını anlatırdı. Bizi takip etmiş yani. Sonra biri daha koklamak istediğinde suçlu olan elini vermiyordu diyor. Bak anneye bak anne. Vay be. Hala orada kaldım ha. Üç kağıtçıla bakar mısın? Umarım anneye çekmezsiniz.

Evet arkadaşlar, rengarenkte gülüyoruz, eğleniyoruz, birbirimize takılıyoruz. Bazen de saçmalamanın böyle dibine vuruyoruz değil mi? Ama hayat hep kahkahalardan ibaret değil. Bazen insan bir hata yapabiliyor. Bazen hiç istemesene en sevdiği insanın kalbini kırabiliyor değil mi? Şimdi bir dinleyicim bana özel bir mesaj göndermiş. Diyor ki, ben Bünyamin, Nordrhein-Westfalen Köln şehrinden katılıyorum. Eşim için birkaç söz söylemek istiyorum. Tüm dinleyicilerin içerisinde diyor. Ben eşimi yıllar boyunca iki konuda çok kırmışım. Birincisi değer vermemekte, ikincisi de egoistlik. Güzel eşimden çok özür diliyorum. Çok pişmanım bütün bu olanlardan dolayı. Lütfen beni affet, hatamı geç de olsa gördüm. Sevgim sana karşı o kadar çok ki bunu dillendirmesi zor, ancak gerçek seven anlar. Güzel eşim Meltem, seni çok ama çok seviyorum. Lütfen affet. Beni gerçekten çok pişmanım. Seni bu yürek çok ama çok seviyor. Güzel eşim Meltem'in benim seni kaybetmek istemiyorum. Sorun olmazsa eşime selvi boylum al yazmalımı armağan etmek isterim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, saygılar diyor. Şimdi yani ne diyeyim? Bazen arkadaşlar bir özür geçmişi değiştirmez ama geleceği mutlaka güzelleştirebilir.

0: Mom.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Tine Klimach. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will den früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer am Nachmittag zum neuen Arbeitsminister ernennen. Vorher soll die bisherige Ministerin Bärbel Bass ihre Entlassungsurkunde erhalten. Bass hatte gestern nach einem Trauerfall in der Familie und öffentlichen Angriffen gegen sie ihren sofortigen Rücktritt erklärt.
3: Schweitzer steht vor großen Herausforderungen, vor allem bei der geplanten Rentenreform. Hier gibt es innerhalb der Koalition noch zahlreiche offene Fragen. Allerdings auch bei der Pflege, der Arbeitszeit und der Steuerpolitik sind sich Union und SPD uneinig. Hinzu kommen Streitigkeiten über den Haushalt fürs nächste Jahr und mögliche Konflikte bei den anstehenden Regierungsbildungen in Berlin und Sachsen-Anhalt nach den Landtagswahlen. Gleichzeitig muss die SPD ihre gesamte Parteispitze neu aufstellen. Auch Kanzler Merz steht wegen seiner Autoritätsverluste und der Wahlniederlagen seiner Partei enorm unter Druck. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
2: Mobbing-Attacken im Internet haben in Deutschland laut einer Studie erneut zugenommen. In einer Befragung von Schülern gab jeder Fünfte an, schon mal Ziel einer solchen Attacke gewesen zu sein. Das teilt das Bündnis gegen Cybermobbing mit.
4: In WhatsApp-Gruppen, auf TikTok, Snapchat oder Gaming-Plattformen. Rund 2,4 Millionen junge Menschen in Deutschland wurden dort schon mal gemobbt. Ein Viertel davon täglich. Fast immer kommen die Täterinnen und Täter von derselben Schule. Sie verbreiten peinliche Bilder, KI-Fakes oder Lügen. Cybermobbing bedrohe die mentale Gesundheit einer ganzen Generation, sagen die Initiatoren der Studie. Sie fordern ein Gesetz gegen Cybermobbing und eine Art Internetführerschein ab der Grundschule. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
2: Der Nürnberger Flughafen ist gegen Mittag wegen eines Polizeieinsatzes für den Flugverkehr gesperrt worden. Nun gibt es Entwarnung. Die Überprüfungen vor Ort hätten ergeben, dass keine Gefahr bestehe, teilte die Polizei mit. Weitere Details zum Vorfall sind noch unklar. Der neue Fahrplan der Deutschen Bahn bringt für Reisende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wegen Baustellen Veränderungen mit sich. Fahrzeiten verlängern sich und manche Haltestellen fallen weg. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Der neue Fahrplan gilt ab 13. Dezember. Die Fernverkehrspreise bleiben stabil. Außerdem wird das Familienticket dauerhaft eingeführt.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
6: Ferhat, merhaba, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkürler Güçlü. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde yeni bir operasyon daha düzenlendi. Çok sayıda belediye personeli gözaltına alındı.
6: Evet, daha önce de belediye başkanı olan Erdal Beşikçioğlu zaten görevinden uzaklaştırılmış ve tutuklanmıştı aynı zamanda. Bu kez de 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ki aralarında iki belediye başkan yardımcısı da yer alıyor. Bu operasyon süreci içerisinde usulsüzlük, sahte belgeler düzenlemek, oto kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak ruhsat işlemlerinde menfaat temin etmek suçlamaları yer alıyor.
5: Ve kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması kapsamında önemli açıklamaları oldu. Ayrıca haksız kazanç sağladığı belirlenen kişilerin hesap vereceğini söyledi.
6: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan haksız kazanç kazananların yargı önünde hesap vereceğini ifade etti ve aynı zamanda şahsım dahil kimse eleştirilemez değildir diye bir açıklama yaptı. Ve yine fon soruşturması kapsamında 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldığını, 84 kişinin tutuklandığını söyledi ve kanun teklifinin meclisten geçmesiyle beraber 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemesinin de bu ay içerisinde yapılacağını belirtti.
5: Güçlü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün grup toplantıları yapıldı. Gündemde Mekke Anlaşması yer aldı. Yeni parti lideri Özgür Özel'le Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin önemli açıklamaları oldu.
6: Evet, şimdi Mekke Anlaşması'na bakınca Özgür Özel'in bir tepkisi oldu. Türk askerlerini Yemen çöllerine göndermekle meşguller, bunun hesabındalar dedi. Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin hesabı değildir, Trump'ın planıdır. İsrail ve Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmektir diye bir tepkisi olmuştu. Devlet Bahçeli de Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü desteği vermesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır diye karşıt bir görüş ortaya koydu. Aynı zamanda yine Özgür Özel fon konusuna da değindi. Atayan, atanan, soyan, dolandırılan AK Partilidir dedi ve Devlet Bahçeli de muhalefeti eleştirerek fon krizini kaçış rampası olarak görüyorlar diye konuştu.
5: Spor gündemine bir bakalım. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Barcelona'yı İstanbul'da ağırlıyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynayacağı karşılaşma ise yarın.
6: Evet, öncelikle Galatasaray bu akşam Barcelona'yı ağırlıyor. Saat 21'de başlayacak bu mücadele. Hatırlatalım, teknik direktör Okan Buruk Barcelona'nın favori olduğunu söyledi ama bir yandan şunu söyledi. Biz en iyisini yaptığımızda bence bu statta önemli işler yaptık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi kazanmak diye konuştu ve yine senin de ifade ettiğin gibi yarın saat 21'de Fenerbahçe Aston Villa deplasmanına gidiyor.
5: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü çok teşekkürler.
6: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: koskocaman bir 60 dakikamız var. Şimdi 60 dakika, 60 deyince böyle çok geliyor. Bir saat var deyince böyle azalıyor değil mi böyle? Aynı şekilde abartıyorum. Türkiye'de de abartıyorlar biliyor musunuz? Yani bir şeyi küçümsemek istedikleri zaman abi yani 100 bin lira bu. Abartmak istediği zaman ne oluyor ya? Yani 100 milyon diyorlar. Aynen öyle değil mi? Devam edelim mi? Edelim. Evet. Konumuz çocukken doğru sandığınız böyle büyüyünce de böyle aa öyle değilmiş dediğiniz herhangi bir şey var mı? Ben mesela araçların plakalarındaki bulunan o rakamları aracın fiyatı zannederdim. Atıyorum bilmem ne sonunda 623 yazıyor. Aa 623 o. Çok iyi hatırlıyorum. Bir gün annemle babamla arabada giderken önümüzde bir Mercedes vardı. Plakayı da hatırlıyorum arkadaşlar. B D 6 yazıyordu. Aa baba bak 6 mark bu. Araba diyordu. Alalım çok ucuz falan diyordu. Yani insan da anlatır değil mi? Oğlum bak öyle falan değil der. Demediği için de böyle gerizekalı kalmak işte. Çocuk, arkadaşlar çocuklarınızı lütfen rica ederim uyarın. Öyle olmadığını söyleyin. Ay çocuktur öyle zannetsin demeyin. Sonra bana benziyor. Bir dinleyicim diyor ki biz küçükken ıslık çalmaya korkardık. Şeytan gelir diyorlardı diye. Güya dalga geçiyorduk. Islık çal gel besmele çek git. Güya şeytanla oyun oynuyorduk işte diyor. Kolay gelsin. Kiminle görüşüyorum?
1: Hakan merhaba. Atilla ben Hamburg'dan.
0: Atilla nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Sağ ol. Dinliyoruz seni. Hadi bakalım.
1: Ya var ya sana öyle bir şey söyleyeceğim ki kendimi de biraz küçülteceğim ama yani küçülteceğim
0: derken. Boy kaç?
1: Rezil edeceğim. Rezil anlamında küçülteceğim.
0: Ha anladım tamam. Ya merak edin boy kaç?
1: 1.75.
0: Ha tamam benden büyükmüşsün. Gerçi benden daha büyük olmak da pek büyük bir marifet.
1: Bir de biraz küçülteceğim ama yani küçülteceğim
0: derken. Boy kaç?
1: Rezil edeceğim. Rezil anlamında küçülteceğim.
0: Ha anladım tamam. Ya merak edin boy kaç?
1: 1.75.
0: Ha tamam benden büyükmüşsün. Gerçi benden daha

0: kuma böyle ince kum serpmişti inşaatçılar. Oraya atlardım ya.
1: Yaş kaçtı?
0: 44.
1: Atlarken kaçtı yaşın?
0: Atlarken yaklaşık 9-10 yaşlarındaydım.
1: Hala öyle zannediyor musun?
0: Öyle zannetmiyorum da hala böyle bir şeyleri böyle hayal gücümle kıpırdatabileceğimi falan zannedip mumun karşısına geçip böyle onu dalgalandırmaya çalışırım mesela.
1: Allah Allah. Hamburg'da tanıdığım bir psikolog var bak. Bak ciddi anlamda çocukluğuna insin senin, tamam mı? Ama yok ya, senden olmaz. İndiğin o da çıkamaz artık. Çok abi, teşekkür ederim. Abi. Kendine iyi bakıyorsun.
0: Rica ederim, sağ ol. Sen de kendine.
1: Görüşürüz. Sağ olasın güzel arkadaşım. Bay bay. Hoşça kal. Evet arkadaşlar, sizinle böyle hafiften böyle az olsa böyle, yani beni lütfen böyle üzerinize alınmayın. Ne diyeyim? Böyle hafif bir gerizekalılık. Ya ben ne yapmışım böyle? Gibi durumların söz konusu çekinmeden bizde söyleyebiliyorsunuz. Rengarenkte. Burada utanmaca, sıkılmaca, darlanmaca yok. İçimizden ne geliyorsa öyle salın çayıra.

0: gibisin. Metropol FM Rhein-Main Özel.
1: Değerli dinleyenler, Darmstadt'ta ulaşımda uzun yıllar sürecek önemli bir sorun kapıda. Rheinstraße-Brücke'nin yenilenmesi planlanandan daha geç başlayacak. Eski köprü 2023'ten beri otomobil trafiğine kapalı fakat tramvaylar hala kullanılabiliyor. Köprünün 2027 sonunda tamamen yıkılması planlanıyor. Sorun şu, Deutsche Bahn yeni köprünün inşası için gerekli demiryolu kapatmalarına en erken 2030'da izin verilebileceğini belirtiyor. Bu nedenle Griesheim ile Darmstadt arasındaki tramvay bağlantısı yaklaşık 4 yıl boyunca kesilebilir. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Rhein-Main Özel'i dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Selam Hakan, ben İlhan Fritbeck'ten. Hakan 10 yaşındaydım. Okuldan 150 fenik istiyorlardı. Bir yere gidecektik. Bir müziğe mi öyle bir şey. Benim de param yoktu. Ne yapayım? Gittim evdeki dolu kola şişelerini, o zaman cam şişelerdi, boşalttım. Ve onları sattım. Boşalttım yerde banyoda kuvvetin işiydi. Ama çocuk aklı işte, su tutsana. Suyu tutmamışım. Akşam babam geldi. Oğlum evde şişeler vardı, kolalar vardı. Nereye gitti dedi. Baba ben hepsini içtim dedim. Aferin dedi ya. Hepsini içebildin mi dedi. Sonra banyoya doğru gidiyor. Kuvvetin içindeki o kola artığını görünce. Abi bir bağırtı geldi. İlhan gel buraya diye gittim abi. Öyle bir dayak yedim ki. Bir hafta gıçımın üzerine ya da popomun üzerine oturamadım. Tabii ki konuyla biraz alakasız ama çocuk deyince aklıma bu geldi. Güzel eğlenceler size. Kendinize iyi bakın.
2: Kendinize iyi bakın dedi ama sonra böyle kaybettik herhalde adamı. Hastaneden mi geldi o ses yoksa aracın geri vitesinden mi? Ne olur bizi anlat, bizi merakta bırakma kurban. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
3: Merhabalar, ben Hakan.
2: Hakan, Adaş nasılsın, iyi misin?
3: Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
2: Sağ olasın, sağ ol. Güzel gidiyor. Seninle daha güzel olacak gibime geliyor. Seni dinliyoruz.
3: Bence de. Çocukken şu iskelet anahtarlıklar vardı.
2: İskelet anahtarlık, evet.
3: Plastik böyle ama iskelet şeklinde.
2: Evet.
3: Eklemleri falan hep birbirine bağlı. Ben onun canlanacağını düşünüp prize takmıştım.
2: Ay, ne zaman? Yaş kaçtı o zaman?
3: 11-12 aşağı yukarı.
2: Peki denedin mi?
3: Denedim, denemez olur mu? O çıplak teli elimle tutup direkt prize taktım. Kendimi tavanla yer arasında buldum.
2: İskelet
3: zaten.
2: Yerine sen geçtin yani.
3: Kalbin ritmini en azından bir düzene koymuş oldum.
2: Aynen. Çok teşekkür ederim Hakan Adar. Sağ olasın. Kendine iyi bakıyorsun. Hoşça kal canım. Evet arkadaşlar. Ve diğer mesajlarımızı da şimdi yer veriyoruz. Bakayım kimler neler diyor. Merhaba Hakan. Bir dakika şurada. Merhaba Hakan. Çocukken Yeşilçam sahnesinde öpüşme sahnesi oldu. Babama bunlar ne yapıyor dedim. Babam da bana dişini çekiyor demişti. Bir diğer dinleyicim Tuğba. Tuğba diyor ki annem ben küçükken tabağını bitirmezsen peşinden koşar. Sırtına yapışır kamur olursun derdi. Hep inanıp korkarak büyüdük diyor. Nasıl ya bana? İşte annedeki bu fanteziye bakar mısın? Sırtına yapışıp. Yani Stephen King'den daha böyle korkunç senaryo. Evet, Tuğba'nın resmine bakıyoruz. Yok öyle gayet sağlıklı bir şekilde eşiyle de güzel bir fotoğraf çektirmiş. Buradan bizlerden sana selamlar.

0: Akşam FM rengarenk mikrofona ben DJ Hakan. Nasıl keyifler arkadaşlar? İyi mi? İyi gidiyoruz değil mi? Evet. Ve ne demiştik? Küçükken neyi ne zannedersiniz? Daha doğrusu zannederdiniz. Büyüdük tabii değil mi hepimiz? Bir dinleyicim Çiğdem diyor ki ben çocukken annemin bana verdiği çikolatanın yarısını yer yarısını toprağa ekerdim. Oradan çikolata ağacı çıkacak diyor. Ay Çiğdem, annen seni hiç uyarmadı mı güzelim ya? Ben şimdi bana gönderdiğiniz mesajlardan sonra bana mesajları kim gönderdiğine dair fotoğraflarına bakıp böyle bir analiz. Evet. Çiğdem arabasının içerisinde ağaçların arasında bir fotoğraf, bir poz vermiş. Herhalde çikolata ağacı onlar. Hala bir ümidi var diye düşünüyorum. Evet, bir diğer dinleyicim diyor ki çocukken apartman tabelalarında yazan AP kısaltmasını Adalet Partisi sanırdım diyor. Asuman AP, Yılmaz AP, apartmanlarda oturan herkes Adalet Partili zannederdim diyor. Rahmetli Süleyman Demirel'in partisiydi evet. Devam ediyoruz. Bir başka dinleyicim. Bakalım birbirinden güzel mesajlar var tabii ki burada. Sonra ilginç. Merhaba ben Hakan. Sabri diyor. Küçükken şimşek çakmasının fotoğrafımı çekiyorlar zannederdim. Poz verirdim diyor. Poz verirdim diyorsun ama hiç burada bir fotoğrafını göremiyoruz. Hala şimşek çakmasını falan mı bekliyorsun? Anlamadım ki. Yani değil mi? İnsan böyle mesaj yollarken bir de fotoğrafını da gönder, öyle değil mi? Bir başka dinleyicim, bakalım WhatsApp'ta ya. Sesli mesaj göndermiş. Severim. Sesli mesajları çok severim. Bakalım. Burada. Here. Ali. Ali bir dinleyicimiz. Ali diye bir dinleyicimiz. Bakalım ne diyor?
1: Selam Hakan abi. Ben küçükken köye gittim de leyleklere bakardım. Çocuk getirecekler mi diye. Bize böyle kaldırırlardı.
0: Küçükken köydeki leyleklere bakardı çocuk getirecek mi diye. Ali'nin fotoğrafına bakalım ne varmış. Oo, Ali'nin bir araba içerisinde arka koltukta 3 tane birbirinden güzel çocuklarıyla bir fotoğrafı var. Ne kadar güzel, ne kadar tatlı. Ali, sizin köydeki leylekler pek boş durmamış gibi geliyor bana. Bayağı bir çalışmışlar yani. Ve şimdi Murat Boz'la ilerliyoruz. Ali ve çocuklarına geliyor bu. Püf diyor. Yani yeter artık diyor.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, bu yılda uluslararası afet risklerini azaltma gününde olası durumlara hazırlık öne çıkarılıyor. Savaşlar, seller, yangınlar ve elektrik kesintileri derken bazen her an büyük bir felaket olacakmış hissine kapılmak mümkün. Oysa riskleri doğru değerlendirmek ve birkaç basit hazırlık yapmak sürekli endişelenmekten çok daha faydalı. Alman haber ajansı DPA muhabiri Ronny Toro'ya aktarıyor. Almanya'da büyük deprem, tsunami ya da benzeri çok nadir felaketler günlük yaşam açısından başlıca riskler arasında sayılmıyor. İstatistiklerde çoğu zaman daha sıradan tehlikelerin çok daha önemli olduğunu gösteriyor. Mesela 2024'te Almanya'da 16 binden fazla kişi ev kazalarında hayatını kaybetti.
2: Ya, es gibt einfach so ein paar Gefahren, die eigentlich deutlich kleiner sind, als man manchmal denkt. Flugzeugabstürze zum Beispiel. Sich darüber Sorgen zu machen, lohnt eigentlich nicht. Erst recht nicht, wenn man gleichzeitig im Alltag Auto fährt, wo das Risiko viel größer ist. Erdbeben sind auch sowas, wo man sich bei uns eigentlich keine Sorgen machen muss. Blitzeinschläge, Meteoriten, Terroranschläge, Haiangriffe, Atomunfälle, ist alles einfach extrem unwahrscheinlich für den Einzelnen. Wer das anders sieht und unkt und warnt, der will einem vielleicht ja was verkaufen. Aber da kann man sich das Geld und die große Sorge sparen.
1: Büyük ve sensasyonel felaketler akılda daha fazla kalıyor. Ama kişinin kendi riskini değerlendirirken yaşadığı bölgeye ve gerçekten karşılaşabileceği durumlara bakması daha mantıklı. Almanya'da şiddetli hava olayları, sel, sıcak hava veya elektrik kesintileri gibi durumlar çok daha gerçekçi hazırlık başlıkları. Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi de hanelerin birkaç gün için birkaç gün sürebilecek durumlara hazırlıklı olmasını öneriyor.
2: Es geht darum, sich für Dinge vorzubereiten, die durchaus wahrscheinlich sind. Also wer jetzt zum Beispiel in einem Hochwassergebiet wohnt, der sollte natürlich für den Notfall mal was für sein Haus vorüberlegt haben. Oder Stromausfälle, die treffen meist jeden im Leben mindestens einmal und sind ja in diesen Zeiten hybrider Sabotagen nun nicht gerade unwahrscheinlicher geworden. Also Vorräte für ein paar Tage Stromausfall lohnen den Aufwand. Ansonsten sind die Hauptkatastrophen im Leben aber doch eher Erkrankungen oder Verkehrsunfälle. Also ich sag mal, wer gesund lebt und vorsichtig fährt, der tut sich viel mehr Gutes, als er zum Beispiel mit einem eigenen Atomschutzbunker im Garten.
1: Evde içme suyu, uzun süre dayanabilecek yiyecek, düzenli kullanılan ilaçlar, el feneri veya pilli ya da kurmalı bir radyo bulundurmak yeterli bir başlangıç. Elektrik kesilirse telefonun şarj edilebilmesi için powerbank da işe yarıyor. Önemli belgelerin kolay ulaşılabilir olması da tavsiye ediliyor. Hazırlığın amacı felaket bekleyerek yaşamak değil, tam tersine birkaç temel önlemi önceden alıp kriz anında ne yapacağını bilmek. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.
3: Metropol FM devam ediyoruz arkadaşlar. Küçükken neyini zannedersiniz? Ben küçükken arabaların böyle plakalarındaki rakamları arabanın fiyatı zannederdim. Bakar mısınız? Nasıl bir IQ sahipsem. Plakada 500 lira. Oo, bu araba 500 lira bedavaymış. Peki siz çocukken neyini zannederdiniz? Hadi bakalım dökülün. Benim gibi böyle... Ya söyleyemiyorum işte. Bir yoksulluk var mıydı sizde? Ne diyor bir dinleyicim bakalım. Ercan Kılıç, Weiblingen'den. Ben çocukken havadaki uçaklara insan nasıl sığıyor diye düşünüyordum. Malum gökyüzünde uçaklar küçüktü diyor. Otuz yabağı suyusunu. So, bir başka dinleyicim. Bakalım burada ne diyor? Aa, biraz önceki Ali. Hani leyleklerden bahsettik ya. Kızımın da doğum günü var bugün diyor. Ay canım benim, 2 yaşına girmiş. Doğum günü kutlayalım değil mi? Yani doğum günü kızını doğum günü kutlamazsak herhalde çok ayıp olur diye düşünüyorum. So, jetzt machen wir. Nerede kaldık? Nerede? Başlıyoruz. Ha, jetzt hier. Doğum günü kutlu olsun. Ne oldu? Was war das? Jetzt.
4: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
3: Bayılıyorum buna. Çok güzel ya. So, jetzt machen wir weiter. Bir başka deyince, merhaba ben Seda. Ben küçükken kıyafet kataloglarına ayakkabı resimleri kesip giymeye çalışırdım. Olmayınca da ağlardım. Seda, ciddi misin? Seni o zaman bu çocuk kategorilerinden çıkarmam gerekiyor yani. Vahim bir durum yani. Vallahi billahi. Bir başka dinleyicim. Bakalım o ne diyor?
5: Vallahi benim hiç öyle bir ne bir düşünce ne bir takıntım hiçbir şeyim olmadı ya. Acaba ben mi biraz anormalim? Anlamadım.
3: Bir insanın küçükken böyle takıntıların olmaması gerçekten acaba ben mi anormalim diye ben böyle bir düşündüm. Bence sen direkt ama hiç kılçıksız 30 yaşında dünyaya geldin.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Almanya ekonomisi beklenenden daha da fazla büyüyecekmiş. IMF Almanya ekonomisi için büyüme tahminini yükseltmiş. Önceki tahminlere göre 0.6 oranında büyüyecekti. Son hesaplamalara göre Almanya ekonomisi bu yıl %1.3 oranında büyüyecek imiş. Tayland'dan Almanya'nın ekonomisini anlatmışlar. Bir de gelip şu Berlin'de bizim vatandaşların çalıştıklarını görseler büyüme kesin %10 olur. Ekonomi büyüyor da sizin cüzdanlar ne durumda? Bizde cüzdan değil, sadece cepteki delik büyüyor vallahi. Ekonomik büyüme bizi transit geçiyor, transit.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege Türk.

zannederdiniz? Böyle sorularım oldu. Ve gelen birbirine ilginç mesajlar. Selam abi. Ben küçükken koyunların çıktısını yediğimiz zeytinlerden zannediyordum. Yani yediğimiz zeytini koyunun çıktısını zannediyormuş. Ayşe. Ne kadar küçüktün onu da yazsaydın da. Sana da burada bir analiz yapsaydık böyle. Merhaba Hakan, ben Bremen'den İbo. Benim köyüme elektrik direklerini düşüyorlardı. Ben de bakıyordum, kendi kafamda iki tanesi üst üste koysalar bulutlara yetişir miyim diye düşünüyordum. Bakayım kendisi. Yani fotoğrafa bakacak olursak o elektrik direği kadar olmuş yani, maşallah. Merhaba Hakan, ben Nurşen. Berlin'de annem kız çocukken yemek yediğimizde hemen sofrayı toplayın derdi. Meleklerin kolları kırılıyor. Tabağı, çatalı ve melekler tutuyormuş dedi. Ablam ve kardeşim kavga ederdik. Meleklerin kolu koptu, çabuk olalım diye diyor. 7-8 yaşlarındaydı diyor. Bu yaşınızı söylemeniz iyi oluyor arkadaşlar. Çünkü bazen ben ikilem içerisinde kalıyorum. Acaba bu bunu yeni, yani hala böyle düşünüyor olabilir diye de düşünüyorum. Ve şimdi Reyhan Karaca. Sevdik sevdalandık adlı şarkısını çalarken bir dinleyicim diyor ki, ben Gül, kız kardeşim Ayşe'yi çok sevdiğimi ilan eder misin Hakan? Lütfen. Biz yıllarca ayrı kaldık. İyi ki var, iyi ki benim kardeşim. Ne olursa olsun Rabbim bizi tekrar ayırmasın der misin? Çok sağ ol, şimdiden teşekkürler. Dememek gerek kalmadı. Her şeyi sen söylemişsin zaten. Allah bu kız kardeşlerini sakın ayırmasın.

yeni açanlar. Nerede kaldınız? Nerede kaldınız söyleyeyim bana bakalım ha? Utanmıyor musun? Saate bak. Kaç oldu saat? Ben çok dayak geldim. Okulla o kadar dayak geldim ki of. Aklıma okul yıllarım geldi. Neyse nereden nereye giriyoruz? Biliyorsunuz bir konu yapıyoruz. Ondan sonra konunun dışına çıkıyoruz. Bilhassa siz bana göndermiş olduğunuz mesajlarla yönü siz tayin ediyorsunuz arkadaşlar. Kimi zaman öyle bir duruma çıkıyoruz ki çıkmaz yola sokağa daha doğrusu giriyoruz, bir türlü çıkamıyoruz. Şimdi bu sokaklardan bir tanesinde çıkamayan bir dinleyicim var. Ünlü bir dinleyicim. Gülşah diye sürekli yazar. İşi gücü yok ve der ki benim kocam diyor beni görmemek için diyor bilerek diyor mesai yapıyor diyor. Ya, böyle de açık sözlü. Bu konuya şimdi ben de dahil olmak istiyorum diyor. Hakan benim oğlan diyor şimdi geldi diyor. Ben de ona bu soruyu sordum. Küçükken neyi ne zannediyordun dedim diyor. Benim oğlan çorabına havuç sürüyormuş. Daha tatlı oluyormuş diye. Yani havucu çoraba sürüyüp öyle mi yiyormuş? Kendisi şu an 17 yaşında diyor. Allah'ım benim gibi bir anneden nasıl böyle bir çocuk yetişti ya diyor. Evet. Böyle bir kadından dolayı kocası zaten mesai yapıyor. Çocuk da yarın bir gün işe başlayıp gönül, daha doğrusu gönül mesai yapacak gibime geliyor. Evet, bir diğer dinleyeceğim. Köyümde uzakta dağlar vardı. Ben de küçükken dağların arkasında ne var diye merak ederdim. Hakan selam, uzun süredir yoktum, özlemişim sesini. Böyle mesajlar geliyor arkadaşlar. Hakan abi, ben çizgi film izlerken televizyonun ekranını kırarsam o delikten çizgi filmin olduğu yere, yani o çizgi film dünyasına geçebileceğimi düşünüyordum diyor. Esasıysa o da Allah'tan hiç denemedim yoksa annem terlik manyağı yapardı diyor. Yunus Frankfurt'tan. Ya Yunus seninkisi çok güzeldi ya. Çok duygusal bence. Bravo Yusuf. Yusuf mu dedim? Yunus değil mi?

0: ve geldik yine programın hafiften böyle sonuna. Ama sakın radyolarınıza ayrılmayın. Birazdan kırmızı saçlarıyla ortalığı aydınlatan dünya güzeli Esra'mız geliyor desem de burada sadece Esra'ya inanın. Gerisi bir hayal ürünüydü arkadaşlar. Esra, ne diyorsun?
1: Diyorum ki her sonun bir başlangıcı vardır Hakan.
0: Ay, yine giydirdi bize.
1: Sen de çaktırmadan iyi giydiriyorsun. Güzel müzel diyorsun. Ben hiç bunu senden canlı canlı duymamıştım. Dinleyiciler hep diyordu senin hakkında güzel dedi diye. Hiç inanmıyordum. Kim bilir ne dedi diyordum.
0: Diyordum ama sonunda da bir ekleme yaptım biliyorsun. Düzeltme yaptım. Nasıl? Hazırlandın mı bakalım?
1: Aa, hem de nasıl. Bugün inanılmaz şeyler konuşacağız yani. İnanılmaz. Bir de bir sürprizim var. Bir konuk gelecek. Birlikte program sunacağız.
0: Ha, öyle mi?
1: Evet.
0: Merak ettim. Söylemeyeceksin değil mi konu?
1: Söylemeyeceğim.
0: Oo. Çok güzeldik.
1: Ben dürüst olmayı senden öğrendim.
0: Ya. Yani arkadaşlar söylememe gerek yok değil mi? Dürüst ve DJ Hakan.
1: Yani, nasıl geçti program?
0: Ya program iyi
1: hangi
0: geçti.
1: Hangi renkleri konuştun?
0: Vallahi en birbirinden. Çok? Mesela şeyi vardı bugün. Küçükken, çocukken neyi ne zannederdin? Sende var mı öyle? Var mıydı böyle?
1: Bende vardı. Belki biraz klasik olacak ama arabada giderken hani aya bakıyorsun ya.
0: Evet.
1: O aya bakarken o hep benimle birlikte geliyor sanıyordum. Ve ben herkesin aksine hani küçükken bir yalan söylenirdi ya çocuklara. Seni leylekler getirdi denirdi. Ben sanıyordum ki o ay beni getirdi.
0: Ciddi misin?
1: Annemle babama. Ve o yüzden hep yanımda duruyor öyle sanıyordum.
0: Ha, o güzelliğin oradan mı geliyor?
1: Ay ne diyeceğimi şaşırdım. Duyuyor musunuz değerli dinleyicilerim?
0: Arkadaşlar
1: neler
0: inanmayın. Utanmazın
1: bana.
0: En önde gidelim. Evet Esra arkadaşım biraz sonra sizlerle birlikte olacak. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. 19'a kadar 22 saat sonra tekrardan bizler görüşünceye dek radyonuzda kalın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Bundeskanzler Friedrich Merz erwartet vom neuen Arbeitsminister Alexander Schweizer Tempo bei der Umsetzung der geplanten Reformen. Es bleibe dabei, dass der Gesetzentwurf zur Rentenreform noch in diesem Jahr im Kabinett und im ersten Quartal 2027 im Bundestag beschlossen werden solle. Das sagte Merz beim Arbeitgebertag des Branchenverbands BDA.
2: Und zwar so schnell und so zügig, dass wir die Gesetzentwürfe, die wir verabredet haben, die zum Teil auch schon im Entwurf da sind, so schnell wie möglich ins Kabinett bekommen. In diesem Ministerium liegt die Rentenreform, in diesem Ministerium liegt die Reform des Arbeitsmarktes, liegen alle Gesetzesvorhaben, die wir am 1. Juli zu diesen Themen verabredet haben.
1: Am Nachmittag soll Alexander Schweizer als neuer Arbeitsminister im Bundestag vereidigt werden. Plötzlich brennt eine Starlink-Station in Polen, die auch die Ukraine mit Internet versorgt. Nach dem Vorfall im September wurden in Deutschland jetzt zwei mutmaßliche Saboteure festgenommen. Das teilte Regierungschef Donald Tusk auf X mit.
3: Auf Antrag der polnischen Geheimdienste habe die deutsche Polizei zwei türkische Staatsbürger festgenommen, teilte Ministerpräsident Tusk mit. Medien zufolge am Bahnhof im baden-württembergischen Nüttingen. Die Männer sollen sich jetzt in Polen vor Gericht verantworten. Der Ausfall der Starlink-Station nach dem Brand hätte zu Internetproblemen führen können. Die Satelliten werden auch von der Ukraine im Krieg gegen Russland genutzt. Vom polnischen Innenministerium hieß es damals, man könne nicht klar sagen, ob Russland dahinter stehe, aber es füge sich ein in die neue russische Angriffsstrategie. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Kurzer Schrecken am Flughafen in Nürnberg. Ein Ferienflieger hat einen Entführungsalarmcode gesendet. Daraufhin hat die Polizei das Gelände gesperrt und Spezialkräfte in den Einsatz geschickt. Die Maschine kam von der griechischen Insel Korfu. Der Flughafen wurde kurz nach ihrer Landung am Mittag gesperrt. Nach der Landung nahm die Polizei Kontakt mit der Crew im Flieger auf und es gab schnell Entwarnung. Papst Leo ist jetzt im Krankenhaus zur Operation. Der Eingriff findet laut Vatikan noch heute Nachmittag statt. Am Sonntag hatte der 71-Jährige selbst bekannt gegeben, dass ein Knoten in seiner Lunge entdeckt worden sei, in einem frühen Stadium. Die Ärzte hätten einen Eingriff empfohlen, dem er gefolgt sei. Danach brauche er etwa eine Woche Erholung, so der Vatikan.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü merhabalar.
5: Ferhat merhaba, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler Güçlü. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde yeni bir operasyon daha düzenlendi. Çok sayıda belediye personeli gözaltına alındı.
5: Evet, daha önce de belediye başkanı olan Erdal Beşikçioğlu zaten görevinden uzaklaştırılmış ve tutuklanmıştı aynı zamanda. Bu kez de 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ki araları İki belediye başkan yardımcısı da yer alıyor bu operasyon süreci içerisinde. Usulsüzlük, sahte belgeler düzenlemek, oto kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak ruhsat işlemlerinde menfaat temin etmek suçlamaları yer alıyor.
4: Ve kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması kapsamında önemli açıklamaları oldu. Ayrıca haksız kazanç sağladığı belirlenen kişilerin hesap vereceğini söyledi.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan haksız kazanç kazananların yargı önünde hesap vereceğini ifade etti. Ve aynı zamanda şahsım dahil kimse eleştirilemez değildir diye bir açıklama yaptı. Ve yine fon soruşturması kapsamında 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. 84 kişinin tutuklandığını söyledi ve kanun teklifinin meclisten geçmesiyle beraber 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemesinin de bu ay içerisinde yapılacağını belirtti.
4: Güçlü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün grup toplantıları yapıldı. Gündemde Mekke Anlaşması yer aldı. Yeni parti lideri Özgür Özel'le Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin önemli açıklamaları oldu.
5: Evet, şimdi Mekke Anlaşması'na bakınca Özgür Özel'in bir tepkisi oldu. Türk askerlerini Yemen çöllerine göndermekle meşguller, bunun hesabındalar dedi. Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin hesabı değildir, Trump'ın planıdır. İsrail ve Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmektir diye bir tepkisi olmuştu. Devlet Bahçeli de Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü desteği vermesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır diye karşıt bir görüş ortaya koydu. Aynı zamanda yine Özgür Özel fon konusuna da değindi. Atayan, atanan, soyan, dolandırılan AK Partilidir dedi ve Devlet Bahçeli de muhalefeti eleştirerek fon krizini kaçış rampası olarak görüyorlar diye konuştu.
4: Spor gündemine bir bakalım. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Barcelona'yı İstanbul'da ağırlıyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynayacağı karşılaşma ise yarın.
5: Evet, öncelikle Galatasaray bu akşam Barcelona'yı ağırlıyor. Saat 21'de başlayacak bu mücadele. Hatırlatalım, teknik direktör Okan Buruk Barcelona'nın favori olduğunu söyledi ama bir yandan şunu söyledi. Biz en iyisini yaptığımızda bence bu statta önemli işler yaptık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi kazanmak diye konuştu ve yine senin de ifade ettiğin gibi yarın saat 21'de Fenerbahçe Aston Villa deplasmanına gidiyor.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz'te bugün 15 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ila 16 derece arasında olacak. Neuwied ve Bendorf'ta bugün 15 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ila 16 derece arasında olacak. Metropol FM'de hava durumunu dinlediniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz başladı. Bir kazayla başladım Paydos keyfine değerli dinleyicilerimiz. Bu kazada da bir çözüm arıyorum ve çözüm için size gelmemi istediler. Kim istedi? Şu an hattımızda olan NAV'den bize bağlanan Ceyhun Kara. Hoş geldin Ceyhun.
1: Merhaba.
0: Ya bana dedi ki, şimdi hemen anlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Benim arkadaşım beni ziyarete geldi Türkiye'den. Ziyarete geldi. Tabii anahtarı falan ona bıraktım. Almış anahtarını da yanına. Şimdi geri dönüşe havalimanına gidiyor. İstanbul'a geri dönecek. Benim de anahtarımı almış gitmiş. Şimdi bu anahtarı nasıl olacak da alacağım? Kara kara bunu düşünüyordum. Sonra bizim de aklımıza size sormak geldi. Kesin parlak bir fikri olan vardır diye düşündük. Çözüm kesin sizdedir değerli dinleyicilerimiz diye düşündük. Hiç başınıza böyle bir şey geldi mi? Böyle bir misafiriniz sizin anahtarınızı alıp gitti mi havalimanına diye. Senin hiç başına geldi mi Ceyhun?
1: Yok, gelmedi. Ben Tokatlı değilim. Çorumlu arkadaşlarım da yok. Tek tük var. Ama başka bir arkadaşımız dedi ya, orada dedi bir mağaza var. Şey, süpermarket, Reve mi Aldi mi neyse. Oraya git, halının altına sakla. Ciddi ciddi önerildi bu, biliyor musunuz? Yani bir komedi falan show değil yani.
0: Dedi ki bir Reve'de dedi Milka çikolataların altına saklasın dedi.
1: Tamam mı? Ona benzer. Halbuki

0: Yani önce bir havalimanında söyleyelim, bütün Almanya'ya yayın yapıyoruz. BER, değil mi?
1: Evet, BER.
0: BER'de. Eğer aklınıza bir fikir geliyorsa veyahut da ne bileyim orada büfede falan çalışıyorsanız, ya gelin buraya bana getirin, bırakın Esra gelip benden alsın. Veyahut da taksici arkadaşlar, ya biz Berlin şehre giderken götürürüz. Ya bir yardım edin, bir el atın, tamam mı?
1: Ay, utandım şimdi böyle yardım istince.
0: Eve gidemeyecek kız ya. Biz buradan yani buradan ne yapabiliriz ki? NRV'den fazla bir şey yapamıyoruz. Yani arkadaşlar yola çıktı, geliyorlar. Bakalım.
1: Evet, dün bu akşam öyle olursa, çünkü ben radyoda kalacağım, evde kalamayacağım, eve giremeyeceğim. Ha, çilingirler yani, de çok pahalı zaten. Oo,
0: tabii tabii. Hani aman NRV'dekiler falan şaşırmayın. BER, yani Berlin Havalimanı'nda bu anahtarı nereye bırakabilir oradaki yolcu arkadaş ki Esra'ya, Berlin'deki Esra'ya stüdyoya ulaşsın.
1: Hadi bakalım, merakla bekliyorum çözüm önerilerinizi. Teşekkürler Ceyhun.
0: Rica ederim.
1: Teşekkürler değerli dinleyicilerimiz.
2: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitly, dünya çapında para gönder. Remitly olarak ticari faaliyet gösteren Remitly Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
4: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
5: Ne gerek var? Seni şimdi Defne Restoran'a götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
4: O zaman beni hemen Defne Restoran'a götür.
5: Defne Restoran, Wallersheimer Weg, 9, Lützel, Koblenz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: değerli dinleyicilerimiz, paydos keyfimiz devam ediyor. Keyfim biraz kaçık diyebilirim. Az önce de sizlerle paylaştığım gibi enteresan bir olay yaşadım. İlk defa başıma geldi vallahi. Şimdi benim bir arkadaşım ziyarete gelmişti beni buraya. Türkiye'den geliyor. Ve sonra bugün de geri dönecek işte Türkiye'ye. Ve havalimanına gitti. Havalimanına giderken yanında bir şey daha götürmüş. Benim evimin anahtarını götürmüş. Şimdi ben muhtemelen işte yatacak yer bulmam lazım kendime. Ya da o anahtarı bir şekilde almam gerekiyor. Sizin hiç başınıza geldi mi böyle bir şey? Siz böyle bir sorunu nasıl çözmüştünüz diye sizden akıl almak istedim. O kadar güzel öneriler geldi ki sizden. Bizim aklımıza neler geldiğini ben size söylemek istiyorum. O kadar komik ki. Birisi diyor ki orada bir markete gitsin. Çikolataların içine arasına koysun. Sen de git oradan al. Birisi diyor ki saksının dibine gömsün. Sen de git oradan al diyorlar. Allah'ım yarabbim. Bir dinleyicimiz de tabii aklı selim bir dinleyicimiz şöyle söylüyor.
1: Böyle taksi bilmem ne edika falan hiç gerekmiyor. Her havalimanında bir servis bürosu var.
0: Heh, değil mi?
1: Oraya gitsin, versin isim, soy isim, ondan sonra acıma, doğum tarihi, adres.
0: Evet, bir danışmanlık var, servis veriyorlar ve onlara bir sormak lazım, doğru. Biz yine Türk usulü halletmeye çalışıyoruz. Saksının dibine göm, halının altına sakla. İnanılmaz ya, inanılmazız. Ama bu bizim iş bitiriciliğimize bayılıyorum. Bu böyle hemen böyle bir çözüm odaklıyız ya, bayılıyorum buna. Bir dinleyicimiz de müthiş bir kökten bir çözüm bulmuş. Diyor ki o kişiyle arkadaşlığını bitir yazmış.

0: Arkadaşlar herkes çok merak etmiş, Esra çözdün mü diye. Vallahi de kahramanı bulduk. Şu anda bizim çok değerli taksi şoförümüz İsmail amca şu anda telefonda.
1: Yanlış anası yaptı.
0: Ne abi, çok memnun oldum.
1: Ben burada yolcu getirip götürüyorum. Metroyum olarak çalışıyorum.
0: Öyle mi abi, yaşa ya. Ha. Sen nasıl bir kahramansın? Vallahi bulduk seni bir yerden. Ve değerli dinleyicilerimiz, dedim ki ben İsmail abicim, o anahtarı al istediğin gibi. Sen işini gücünü yap, işte yolculuğunu
1: kapıyı
0: yap.
1: Kapıyı da açarım ben.
0: Duydunuz mu, kapıyı da açarım dedi İsmail abim ya. Abi daha önce böyle bir şey hiç başına geldi mi? Almış arkadaşım gitmiş anahtarı, ne yapacağız?
1: Bir sefer daha başıma geldi, Türkiye'den gelen anahtarını burada verecekmişmiş. O da ondan önce uçmaya şey yaptı. Bana dedi anahtarı dedi götürüp bu şahsa verebilir mi? Ben de götürdüm, verdim.
0: Ay, bir kez daha yaşadın ya. Yani.
1: Aynen.
0: Abi sen bu talihsiz insanların kahramanısın o zaman.
1: Zorda kalanlara yardım
0: ediyorlar. Harikasın ya. Sen de olmasan valla insanlık nereye gider diye kara kara düşünürdük. Valla iyi ki seni bulduk. İsmail abim, sen nerede yaşıyorsun?
1: Ben Berlin'de yaşıyorum, Köln'de yaşıyorum.
0: Kaç yıldır burada yaşıyorsun peki?
1: 30-35 senedir.
0: Oo, sen bayağı buralısın abim. Valla buranın 30 yıldır kahramanı olmaya devam
1: ediyor.
0: Valla çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Metropol FM dinleyicilerine ne demek istersin buradan?
1: Valla güzel güzel müzikler koyun, onlara değinesinler.
0: Abi ne istiyorsan bana söyle. Dile benden ne dilersen. Bak bütün dinleyicilerimiz yazdı. Helal olsun İsmail abime. İşte insanlık ölmemiş, böyle iyi insanlar varken işte bize hiçbir şey olmaz diye sana çok teşekkür ediyor herkes ya. Bir tanesin vallahi.
1: Aynı o zaman bir kökü patladı öyleyse.
0: Ay tamam, patlatacağım senin için. Çok teşekkür ediyorum
1: aradır,
0: İsmail abi.
1: Ara.
0: Tamamdır. Sözüm olsun sana.
1: Haydi.
0: Haydi abim benim. Hoşça kal, dur kapatma telefonu. Ben şimdi nerede buluşacağız? Hemen söylüyorum sana. Değerli dinleyicilerimiz, gördüğünüz gibi vallahi gözümden yaşlar gelecek şimdi. İyi insanlar kalmadı mı diye kara kara düşündüğümüz zaman işte bu an aklınıza gelsin. Hem siz de merak ettiniz, canlı canlı da karşılaştık bu olayla. Teşekkürler İsmail abimiz.
2: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfimiz devam ediyor. Bütün actionlarıyla, bütün aksiyonuyla devam ediyor. Başımıza bu da geldi. Az önce işte anahtarımı bir arkadaşım alıp gitmiş havalimanına. Neredeyse onu da uçuracaktı. Ben de evsiz kalacaktım. Ve sonra bizim İsmail abimiz dedi ki tamam ben alırım anahtarı. Sana bir şekilde ulaştırırım dedi. Ve bu bana o kadar büyük bir ders verdi ki benim inancım resmen kaybolmuş. Ya dedim ki ya kim yapar ki bunu? Kim yardım eder ki bu devirde? Kim kime güvenir ki? Bir de söz konusu olan şey ev anahtarı yani arkadaşlar. Bir adresi bilse tanımadığımız biri. Hani herkesin başına her şey gelebiliyor bu dönemde. O kadar inancımızı güvenimizi yitirmişiz derken İsmail abi gibi birisi yardım etmeyi kabul etti. Ve sizlerden o kadar ilginç mesajlar aldım ki. Kimisi dedi ki hayatta kimse yardım etmez. Para vermediğin sürece kimse yardım etmez diyenler vardı. Kimisi dedi ki insanlık öldü mü yahu? Birisi yardım eder demiş. Mesela Çetin yazmış Enavi'den diyor ki ya diyor insanlık öldü mü? Biraz azıcık iyimser olalım. İyimser olduktan sonra inanalım insanlar yardım eder demiş. O kadar farklı hissiyatlara girdik ki. Herkes çözüm üretiyor diyor işte şuraya saklasın sonra gidip al anahtarı falan diye. Çok değişik duygular hissettik sizlerle. Onu hissettim ben de. Şimdi bu olaydan sonra gel de güvenme bu insanlara. Helal olsun valla. Biz böyle iyi oldukça, yardımsever oldukça bu dünya iyi bir yer olmaya devam edecek bence. Bugünkü dersimiz bence buydu. Canlı canlı bunu buna tanıklık etmiş olduk. Buna ikna oldum. Artık beni kimse durduramaz. Herkese güvenim tam. Sonumuz hayrola.

Bir Kayahan şarkısı hepimize çok iyi gelir diye düşünüyorum şu anda. Valla ben çok duygusal hissediyorum şu an. Bilmiyorum siz ne hissediyorsunuz ama biri en son sizi ne zaman yardım etti? Böyle çok stresli olduğunuz bir andan sizi kim nasıl kurtardı? Bu hikayeleri anlatmanızı istiyorum. Çok değişik duygular yaşıyorum. Böyle güven duygusu o kadar farklı hissettiriyor ki birine hiç tanımadığın, hiç tanımadığın, daha önce hiç görüşmediğin bir insana güvenmek çok acayip bir his. Ve şu an öyle bir hissiyat yaşıyorum. Size en son birisi ne konuda yardım etti ve sizi nasıl bir andan kurtardı? Böyle anılarınız varsa lütfen benimle paylaşın. Bugün bu yardım konusunu işleyelim.

acayip bir hikaye geldi bir dinleyicimizden. Nazlı yazmış. Nazlı diyor ki benim 3 yaşında bir oğlum var ve dünyanın en yaramaz çocuğu. Bir gün trenle giderken, U-Bahn'da giderken trenin tam kapıları kapanırken trenin içine bir anda hopladı dedi. Ve ne yapacağımı şaşırdım o an. Panikle tekrar bir sonraki treni bekleyerek bir sonraki istasyona gittim. Ve orada gördüm ki o çocuğu, benim çocuğumu birisi almış istasyonda beni bekliyordu. Ve bağırarak sesleniyordu. Bu çocuğun annesi kim diye. Benim için almış çocuğumu bekletmiş. Ben bu yardımı asla unutmuyorum. Bir insana bu kadar güvenebileceğimi asla düşünmezdim demiş Nazlı. Ay tüylerim diken diken oldu ya. İyi ki bu iyi insanlar var. Vallahi ben biraz ağlayıp geleceğim.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will am Nachmittag den SPD-Politiker Alexander Schweizer zum neuen Arbeitsminister ernennen. Bundeskanzler Merz erwartet vom neuen Mann Tempo bei den geplanten Reformen. Schweizer selbst bedankte sich am Nachmittag für das Vertrauen.
2: Ich empfinde in einem gewissen Strudel der Gefühle seit einigen Stunden doch sehr viel Motivation, Entschlossenheit. Und ich empfinde es auch als große Ehre, dass ich hier stehen darf.
1: Später soll Alexander Schweizer als neuer Arbeitsminister im Bundestag vereidigt werden. Das Leben in Deutschland hat sich im September so stark verteuert wie fast seit 3 Jahren nicht. Getrieben von hohen Energiepreisen hat die Inflation die Marke von 3% überschritten. Waren und Dienstleistungen kosteten 3,3% mehr als ein Jahr zuvor. Das Statistische Bundesamt bestätigte damit vorläufige Zahlen.
3: Ganz besonders zeigten sich die gestiegenen Preise den Experten nach an den Tankstellen und beim Heizöl. Sprit verteuerte sich in einem Jahr um fast 40%, leichtes Heizöl sogar um knapp 75%. Im Oktober wurde dann der Tankrabatt eingeführt, das dürfte die Inflation bis Jahresende etwas dämpfen. Bei Nahrungsmitteln stiegen die Preise im September dagegen kaum, nur um 0,4%. Eier oder frisches Gemüse wurden zwar teurer, Butter, Obst und Öle wurden dafür günstiger. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Das Bundeswirtschaftsministerium plant eine nationale Gasreserve zur Krisenvorsorge. Der Umfang soll 24 Milliarden Kilowattstunden betragen, etwa 10% der deutschen Speicherkapazität. Finanziert wird es über eine Umlage für Gaskunden. Die Kosten zwischen 3,70 Euro und 7,20 Euro pro Jahr. Der Aufbau soll nach der entsprechenden Gesetzesänderung im Jahr 2027 beginnen. Ein möglicherweise defektes Funkgerät in einem Flugzeug von Korfu auf dem Weg nach Nürnberg hat den Notfallcode für eine Entführung gesendet und damit einen Großeinsatz von Rettungskräften ausgelöst. Eurofighter stiegen heute auf und begleiteten den Flieger. Der Airport Nürnberg wurde gegen Mittag gesperrt. Knapp eine Stunde nach der sicheren Landung kam die Entwarnung. Die Ermittlungen zur Ursache für den Alarm laufen noch.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü merhabalar.
5: Ferhat merhaba, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler Güçlü. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde yeni bir operasyon daha düzenlendi. Çok sayıda belediye personeli gözaltına alındı.
5: Evet, daha önce de belediye başkanı olan Erdal Beşikçioğlu zaten görevinden uzaklaştırılmış ve tutuklanmıştı aynı zamanda. Bu kez de 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ki aralarında iki belediye başkan yardımcısı da yer alıyor. Bu operasyon süreci içerisinde usulsüzlük, sahte belgeler düzenlemek, oto kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak ruhsat işlemlerinde menfaat temin etmek suçlamaları yer alıyor.
4: Ve kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması kapsamında önemli açıklamaları oldu. Ayrıca haksız kazanç sağladığı belirlenen kişilerin hesap vereceğini söyledi.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan haksız kazanç kazananların yargı önünde hesap vereceğini ifade etti. Ve aynı zamanda şahsım dahil kimse eleştirilemez değildir diye bir açıklama yaptı. Ve yine fon soruşturması kapsamında 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldığını, 84 kişinin tutuklandığını söyledi ve kanun teklifinin meclisten geçmesiyle beraber 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemesinin de bu ay içerisinde yapılacağını belirtti.
4: Güçlü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün grup toplantıları yapıldı. Gündemde Mekke Anlaşması yer aldı. Yeni parti lideri Özgür Özel'le Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin önemli açıklamaları oldu.
5: Evet, şimdi Mekke Anlaşması'na bakınca Özgür Özel'in bir tepkisi oldu. Türk askerlerini Yemen çöllerine göndermekle meşguller, bunun hesabındalar dedi. Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin hesabı değildir, Trump'ın planıdır. İsrail ve Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmektir diye bir tepkisi olmuştu. Devlet Bahçeli de Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü desteği vermesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır diye karşıt bir görüş ortaya koydu. Aynı zamanda yine Özgür Özel fon konusuna da değindi. Atayan, atanan, soyan, dolandırılan AK Partilidir dedi. Ve Devlet Bahçeli de muhalefeti eleştirerek fon krizini kaçış rampası olarak görüyorlar diye konuştu.
4: Spor gündemine bir bakalım. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Barcelona'yı İstanbul'da ağırlıyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynayacağı karşılaşma ise yarın.
5: Evet, öncelikle Galatasaray bu akşam Barcelona'yı ağırlıyor. Saat 21'de başlayacak bu mücadele. Hatırlatalım, teknik direktör Okan Buruk Barcelona'nın favori olduğunu söyledi ama bir yandan şunu söyledi. Biz en iyisini yaptığımızda bence bu statta önemli işler yaptık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi kazanmak diye konuştu. Ve yine senin de ifade ettiğin gibi yarın saat 21'de Fenerbahçe Aston Villa deplasmanına gidiyor.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz'de bugün 15 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ile 16 derece arasında olacak. Neuwied ve Bendorf'da bugün 15 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ile 16 derece arasında olacak. Metropol FM'de hava durumunu dinlediniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: İyi insanlar, iyi ki varlar dedirten olaylar hiç yaşadınız mı? En son size kim zor bir zamanınızda yardımcı oldu, yardım etti ve size zor bir durumdan kurtardı? Böyle bir anınız oldu mu? Bunları konuşalım demiştim. Bir dinleyicimiz bir hikayesini paylaşmış. Sıla yolunda yaşadığı enteresan bir hikaye şöyle.
4: Türkiye'den geliyorduk. İlk defa arabayla gitmiştik. Geri dönüşte de eşim arabanın önüne böyle küçük paralar koymuştu. Yani demir paralar. Bulgaristan'da hiç tank etmek istemediğimiz halde sonunda Bulgaristan'da tank etmek zorunda kaldık. Orada da kart geçerli değildi. Üzerimizde de fazla para yoktu tabii ki. Son kuruşuna kadar buradan arabadan falan aldık, ettik, tuttuk, ödedik neyse bunun parasını adamı. Sonra sınırda duruyoruz. Benimki diyor ki git diyor diğer arabalara sor diyor. 5 euro falan demir para diyor yanımızda olsun ki diyor yolları hani ödeyemezsek şey kalmayalım.
3: Para istiyor yani.
4: Yemin ederim millet beni dilenci sanıyor gibi kapıyı kapatıyor ediyor tutuyor neyse sağ olsunlar birileri görünce beni arabadan inince 10 euro vermiştiler.
3: Ay.
4: Hani kontrolünü istedim parayı yollayayım edeyim tutayım diye yok almadılar falan. Ay. Oturup arabada bayağı bir ağlamıştım. Evet çok kötü bir duygu.
3: Gerçekten mi? Ay ağladın mı? Ben de şimdi ağlayacağım duygusallıktan. İyi insanlar beni çok duygulandırıyor hakikaten. Baksanıza yani aslında çok küçücük bir şey belki ama sizin için o an çok büyük bir şey oluyor. O an belki işte nakit paranız yok yanınızda yani aslında kontosuna göndermek istiyorsunuz. Hani küçücük bir şey ama sizin için o an çok büyük ya. Ay ağlıyorum vallahi.

0: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
1: Ne gerek var? Seni şimdi Defne restorana götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
0: O zaman beni hemen Defne restorana götür.
1: Defne restoran, Wallersheimer Weg, 9, Lützel, Koblenz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Paydos keyfimize devam ediyoruz. İyi insanlar, iyi ki varlar dediğimiz hikayeleri sizlerle konuşuyoruz. Daha önce en son aklınızda kalan zor bir zamanınızda size yardım eden kişiler var mıydı? Nasıl bir hikayeleriniz var? Anlatın dedim. Ay çok güzel hikayeler geldi. Gerçekten bu kadar iyi insan varsa dünya niye daha iyi bir yer haline gelmiyor diye sormadım değil. Bir dinleyicimiz yazmış diyor ki benim lakabım Hızır. Sizlerle yaşadığım güzel bir iyilik hikayesini paylaşmak istiyorum demiş. Diyor ki bir gün benzinlikte deposunu doldurmuş yaşlı bir Alman amca. Kasadaki bir hanımefendiyle tartışıyordu ve cüzdanını evde unuttuğunu söyledi. Kasadaki hanımefendi de kendisine gidip cüzdanını almasını söyledi. Ben de hiç düşünmeden o amcanın hesabını ödedim. Buraya kadar her şey çok normal diyor. Daha sonra diyor kasadaki hanımefendi telefon numaramı aldı. Yaklaşık 20 dakika sonra telefonum çaldı. Arayan da o hanımefendinin oğluymuş. Bana teşekkür etti ve nereli olduğumu sordu. Ben de Türk olduğumu söyledim. Bana benim de aklıma gelmişti. Böyle bir hareketi yapsa Türkler yapar dedi. Aradan bir hafta geçti. Bana bir çanta dolusu çikolata ve çeşitli hediyeler göndermişler. Ayrıca bir zarfa da para koymuşlar. Ay nasıl bir hikaye bu ya. Stuttgart'tan yazmış dinleyicimiz. Diyor ki benim diyor buna benzer nice hikayem var diyor. Dünyanın 62 ülkesinde insani yardım çalışmalarında bulunmuş bir insanım diyor. İsmimi yazmak istemiyorum diyor. Çünkü benim için önemli olan tanınmak değil, insanları mutlu etmek ve onların yüzünde bir tebessüm oluşturmak. Ben insanları mutlu etmekten mutluluk duyan bir karaktere sahibim. İyilik yaparken karşılıkta beklemem. Çünkü inanıyorum ki iyilik paylaştıkça çoğalır, sevgi paylaştıkça büyür demiş. Ay Allah'ım. Bana bugün peçeteler yetmeyecek, ben anladım bu işi. Kocaman selamlar. Lakabını söylemişti. İsmini bilmiyoruz ama lakabını biliyoruz. Hızır. Herkesin hayatında bir Hızır olması dileğiyle ve sen ne kadar veriyorsan o kadarını alman dileğiyle.

0: İster yumuşacık mozzarella, Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Bärbel Baas'ın sürpriz istifasının ardından yerine geçecek isim belli. Rheinland-Pfalz eyaletinin eski başbakanı, eyalet başbakanı Alexander Schweitz ise yeni Federal Çalışma Bakanı olarak göreve hazır olduğunu belirtiyor. Ve Koblenz'e Berlin arasında ikinci bir direkt hızlı tren bağlantısı hizmete giriyor. Andernach garında ise peronların uzunluğundan dolayı yalnızca Berlin yönündeki trenler durabilecek. Deutsche Bahn bilet fiyatlarının genel olarak sabit kalacağını açıklarken yeni seferlerin biletleri ise 14 Ekim'den itibaren satışa sunulacak. Eyalet Veri Koruma Dairesi son 12 ay içerisinde ele alınan veri güvenliği ve kişisel bilgilerin korunması ile ilgili vakaları kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor. Son dönemde bazı kamu kurumlarının siber saldırılara ve veri güvenliği sorunlarına maruz kalması dikkat çekmişti. Mainz kentindeki Eyalet Siyasi Eğitim Merkezi de siber saldırılardan etkilenen kurumlar arasında yer almıştı. Değerli dinleyenler, Ludwigshafen kentinde otobüs ve tramvaylarda cep telefonuyla yüksek sesle konuşan yolculara karşı yeni bir uygulama başlatıldı. Rhein-Neckar bölgesindeki toplu taşıma araçlarında yılın başından bu yana Almanca ve İngilizce uyarı anonsları yapılıyor. Anonslarda yolculardan telefonlarının hoparlörünü kapatmaları veya kulakta kullanmaları isteniyor. Uygulamayla toplu taşıma araçlarında gürültünün azaltılması ve yolcuların daha rahat seyahat etmesi amaçlanıyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya ekonomisi bu yıl beklenenden daha güçlü büyüyebilir. Uluslararası Para Fonu IMF 2026 yılı büyüme tahminini %1,3'e yükseltirken Federal Ekonomi Bakanlığı Alman ekonomisinin güçlü bir direnç gösterdiğini açıkladı. IMF ise yüksek enerji fiyatlarına karşı sağlanacak devlet desteklerinin geçici ve ihtiyaç sahiplerine yönelik olması çağrısında bulundu. Almanya'da CDU elektrik vergisinin herkes için Avrupa'daki asgari seviyeye indirilmesini istiyor. Başbakan Friedrich Merz, ekonomik büyümenin devam etmesi halinde bütçede oluşacak mali alanın vatandaşları ve işletmeleri rahatlatmak için kullanılabileceğini söyledi. Enerjide indirim koalisyon anlaşmasında da yer alıyor. Ancak şimdiye kadar yalnızca belirli ekonomik sektörlerde uygulanıyor. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk.
1: Sanki
0: D24 Rock.
1: Sana nereden rastlanıyorum? Oldum dermeden, kendimi sana saklanıyorum.
0: 7/24 90'lar.
2: Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
0: Ne ararsan var. Hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir. Hemen indir. İndir ve dinle. Metropol FM, senin epin.
3: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimize devam ediyoruz. Yani bu da mı oldu diyeceğimiz bir haber ilişti gözüme. Köln'de bu defa başrolde bir robot var. Haysiyetsiz, terbiyesiz bir robot. Gerçekten bu söylediğim sözlerin altını dolduran bir robot. 16 yaşındaki bir genç kız arkadaşlarıyla restorandan çıktıktan sonra yaklaşık böyle 1 metre 20 santim boyunda tasarlanmış bir robot var, tamam mı? Iron Man gibi tasarlanmış bir robot var. Bu robotun tacizine uğradığını söylüyor bu kızcağız. Ve robotun 16 yaşındaki sahibiyle 19 yaşındaki arkadaşı da o anları telefonuyla canlı canlı yayınlıyor yahu. Hani polis robotu bir aracın bagajında bulup el koymuş. Telefonlara da el koymuş, tamam. Ama şimdi hani bu robotu kimin kumanda ettiği bence çok önemli. Bu robot birileri tarafından kumanda ediliyor. Hani biz zaten insanlardan bıkmıştık yani gündemde. Bu tarz haberler duymaktan çok bıkmıştık. Bir de şimdi robotlar mı eklendi bunun üstüne? Teknoloji gelişiyor diye böyle heyecanla bekliyoruz. Bakalım robotlar yeterince insan gibi davranabilecek mi derken hakikaten davranabiliyormuş. Ama sadece iyi niyetli insanların değil, kötü niyetli insanların da taklidini yapıyormuş bu robotlar. Buradan anladığımız bu. Ya bu robotlara bari insanlığın kötü yanlarını göstermeyelim de hani insansı diyoruz ya, gerçekten o insanlığın altını doldursunlar ve insanlık artık iyi yerlere gitsin. Şu robotlara bari iyi örnek olalım.

0: Hakan Peker'den efsane bir şarkı dinledik. Hakikaten efsane, adı da öyle, bir efsane dinledik. Biraz sonra yine başka bir efsanemizle, Erkin Koray'la devam edeceğiz. Estarabim diyecek. Kısacık bir aradan sonra, 3 dakika sonra Erkin Koray radyolarınızda Estarabim diyor oluyor. Ve şu anda yollarda olan herkese bu şarkıyı armağan ediyor olacağım.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will am Nachmittag den SPD-Politiker Alexander Schweizer zum neuen Arbeitsminister ernennen. Bundeskanzler Merz erwartet vom neuen Mann Tempo bei den geplanten Reformen. Schweizer selbst bedankte sich am Nachmittag für das Vertrauen.
2: Der neue Arbeitsminister spricht von einem Strudel der Gefühle und einer großen Ehre. Er wolle die geplanten Reformen zügig und gründlich auf den Weg bringen, aber erst nachdem sich die Koalition in allen Punkten einig geworden ist. Und genau das ist der Knackpunkt. Die abschlagsfreie Frührente ist noch umstritten. Die Union will sie wieder abschaffen, die SPD pocht darauf. Kanzler Merz erwartet, dass die Regierung noch in diesem Jahr einen Gesetzesentwurf abnickt, dann habe Schweizer seinen Job gemacht. Solch ein Entwurf hätte schon längst vorliegen müssen, kritisiert Merz. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: Berlins linke Co-Fraktionsvorsitzende Elif Erhalp hat Kanzler Friedrich Merz Warnung vor einer Koalition in Berlin scharf zurückgewiesen. Das halte sie für nicht akzeptabel, sagte Erhalp. Merz dürfe sich nicht in die Berliner Regierungsbildung einmischen. Die Sondierung mit Grünen und SPD liefen gut. Viele Gemeinsamkeiten seien festgestellt worden. Merz hatte eine Koalition mit der Linken als Belastung für die Bundesregierung bezeichnet. Papst Leo ist für seine geplante OP in einem römischen Krankenhaus angekommen. Mit Polizeieskorte rollte er auf das Klinikgelände. Bei dem 71-Jährigen soll noch heute Nachmittag ein Knoten in der Lunge entfernt werden.
3: Patienten hängen in den Klinikfenstern und winken. Unten applaudieren die Leute, als Leo hier die Klinik betritt. Die quälende Ungewissheit, die er sicherlich spürt, war ihm nicht anzumerken. Erst nach dem Eingriff wird er wohl wissen, ob der Knoten harmlos oder bösartig ist. Bei einer Routinekontrolle hatten Ärzte den Knoten entdeckt und ihm zur OP geraten. Und nun hoffen viele weltweit, auch Nichtgläubige, dass alles gut über die Bühne geht. Claudia Wächter.
1: Die Beschäftigten der insolventen Warenhauskette Galeria erhalten Insolvenzgeld von der Bundesagentur für Arbeit. Es soll über eine Bank vorfinanziert werden, damit es schnell zur Auszahlung kommen und die Beschäftigten erreichen kann. Damit ist eine Voraussetzung erfüllt, um den Geschäftsbetrieb zunächst fortzuführen.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci operasyon düzenlendi. Ankara Batı Başsavcılığı, aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Soruşturma, bazı ihalelerde usulsüzlük, rüşvet, zimmet ve imar işlemlerinde menfaat sağlandığı iddialarını kapsıyor. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da Temmuz ayındaki ilk operasyonun ardından tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü kabine toplantısının ardından fon soruşturması hakkında konuştu. Yatırımcıların haklarının korunmasının öncelikleri olduğunu söyledi. Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağladığı belirlenen kişilerin hesap vereceğini belirtti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da fon krizine ilişkin olarak "Cumhurbaşkanımız olaya tam hakimdir. Bu konuyu çok kısa bir süre sonra tümüyle çözdüğümüzü göreceksiniz," dedi. Uluslararası Para Fonu Türkiye için 2026 büyüme beklentisini aşağı çekti. IMF, Temmuz ayında %2,9 olarak açıkladığı tahminini %2,7'ye düşürdü. 2027 yılı için %3,6'lık büyüme beklentisi ise değiştirilmedi. Fon, dünya ekonomisinin bu yıl %3,1, gelecek yıl %3,4 büyümesini bekliyor. PKK, İran kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynaklarına göre Hebat, Yayk, Sabri ve Sason adlı alanların tahliyesi 8 Ekim'de tamamlandı. Kaynaklar, gelişmenin çatışma riski bulunan bölgelerin boşaltılmasına yönelik sürecin bir parçası olduğunu belirtti. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasıyla ilgili 3 şoför adliyeye sevk edildi. Otobüs sürücüsü M.A. jandarmadaki ifadesinde yolcuların kavşağın kaçırıldığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığını anlattı. Bu sırada arkadan gelen çekici otobüse çarptı. Akhisar yakınlarındaki kazada 11 kişi yaşamını yitirirken 27 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde bugün ikinci maçlar başlıyor. Galatasaray İstanbul'da Barcelona'yı ağırlıyor. TRT'nin yayınlayacağı mücadele 21'de başlayacak. Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'nde yarın 21'de Aston Villa ile karşılaşacak.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
5: Koblenz'te bugün 16 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ila 16 derece arasında olacak. Neuwied ve Bendorf'ta bugün 16 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ila 17 derece arasında olacak. Metropol FM'de hava durumunu dinlediniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 119 euro 83 sent. Çeyrek altın ise 209 euro 71 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 23 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Değerli dinleyicilerimiz, bugün mikrofon sizlerin olacak. Türkiye-Almanya İş Gücü Anlaşması'nın 65. yılını kutluyoruz hep birlikte. Ve ilk gelen birinci nesil büyüklerimizin emeğini konuşacağız bugün bu programda. Ve sonra onların çocuklarını ve Türkiye'de yakınlarının yanında büyüyüp anne babasını bekleyenleri, burada okula başlayanları ve bir şekilde kendi yolunu bulmaya çalışanları. Bugün bu hikayeleri anlattığımız çok özel bir gurbet yayını yapacağız. Sadece ne çok zorluk çekilmiş ya deyip geçmeyeceğiz bu arada. O zorlukların yanında nasıl güldük, neler dinledik, nasıl bir araya geldik. İşte misafirliğe giderken yanına kaset alanlar kimdi? Televizyonun karşısında kaç kişi toplanırdınız? Bugün özlediğiniz bir yer var mı? Yoksa evin içindeki insanları mı özlediniz? Bunları konuşacağız. Ben çok heyecanlıyım bu özel yayın için ve ben Esra. Bu programda sizin hikayelerinizi dinleyeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Ailenizde anlatılan bir anıyı, sizi o yıllara götüren bir şarkıyı bizlerle lütfen paylaşın. Bugün asıl söz sizin. Ve bugünü özel kılan şeylerden biri yanımdaki konuğum. Ama bugün konuk gibi değil, bu yayını birlikte yapacağımız bir ses. Çok sevdiğimiz bir ses. Bir gurbetçi çocuğu şu anda yanımda. Zeynep Avcı. Hoş geldin Zeynep.
3: Hoş buldum Esra'cığım. Ne güzel anons ettin. Teşekkür ediyorum.
2: Benim de tüylerim diken diken oldu. Bugün sadece konuğum değilsin bu arada. Bu yayını birlikte sunacağız. Dinleyicilerimizi beraber karşılayacağız. Onların anlattıklarını dinleyeceğiz. Ve onların anlattığı hikayeler belki senin evinden, senin çocukluğundan da bir kapı açacak. Çünkü bu hikayeler...
3: Hoş buldum Esra'cığım. Ne güzel anons ettin. Teşekkür ediyorum.
2: Benim de tüylerim diken diken oldu. Bugün sadece konuğum değilsin bu arada. Bu yayını birlikte sunacağız. Dinleyicilerimizi beraber karşılayacağız. Onların anlattıklarını dinleyeceğiz. Ve onların anlattığı hikayeler belki senin evinden, senin çocukluğundan da bir kapı açacak.

0: Şimdi bu 65. yıl ya, o kadar önemli ki bizim için. Sen de çevrendekilerle başladın bu konuyu konuşmaya ve sadece onlarla konuşmadın. Daha bu konuyu işleyeceğin çok önemli şeyler de yaptın. O konuya da geleceğim. Hemen en baştan söylemek istemiyorum bunu. Ve değerli dinleyicilerimiz, bize kısaca ilk geldiğiniz günü hatırlıyor musunuz? Neleri hatırlıyorsunuz? Bunu anlatmanızı isteyeceğiz. Bizlere hikayenizi ses kaydı şeklinde, telefon araması şeklinde anlatmanızı istiyoruz. Öncelikle ilk geliş günüyle başlayalım. Şu anda bizi dinleyen birinci nesil varsa, büyüklerimiz çok kıymetliler. Sizin hikayeleriniz bizim için çok önemli. İlk geldiğiniz günü hatırlıyor musunuz? Neler yaşadınız? İşte ikinci nesil misiniz? Bir bavul çocuğu musunuz? Bunları lütfen bize anlatın. Bugün Zeynep'le birlikte bu gurbet programını birlikte sunuyoruz. Zeynep, bu şarkıyı hatırlıyor musun? Metin Türköz'ün Guten Morgen Maestro diye bir şarkısı var. O kadar eğlenceli ki.
1: Duymadım açıkçası. Az önce biraz bir kulak verdim ama çok keyifli gerçekten. Ben de duymamıştım daha önce.
0: Çok neşeli anlatıyor. Hemen dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. O sırada hikayelerinizi bekliyoruz.

0: Please tell us. What's the
1: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
1: Ne gerek var? Seni şimdi Defne restorana götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
0: O zaman beni hemen Defne restorana götür.
1: Defne restoran, Wallersheimer Weg, Neun, Lützel, Koblenz.
2: Dikkat! Masa başı insanı değilsen bu ilan senin için. Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Selda Bağcan, Almanya Acı Vatan isimli şarkısı. Buraya gelip de bu şarkıyı bilmeyen yoktur herhalde. Hani ben bile yetiştim bu şarkının o duygusuna. Değerli dinleyicilerimiz, bugün Gurbet Özel programımızda Zeynep Avcı ile birlikteyiz. Göç hikayeleriyle devam ediyoruz. Zeynep, bu şarkılar sana ne hissettiriyor, bu gurbet şarkıları?
1: Bu gurbet şarkıları bana tabii ki de küçüklüğümden beri annemin hasret kokan duygusal konuşmaları. Çok dertleşirdik. O dönem tabii küçüktüm ama böyle hep gözyaşları içinde mutfakta yemek yaptığını, işte konu komşuyla böyle memleket konuştuğunu, köy hayatını özlediğini, hep böyle onları hep anımsayarak günlerini o şekilde geçirdiğini hatırlıyorum.
0: Peki sen küçükken hani annenin o efkarlı halini görüyordun ya, küçük halinle onu anlayabiliyor muydun, neye üzüldüğünü?
1: Elbette anlıyordum tabii ki. Yani ben zaten doğamda zaten vardır o, insanların böyle duygusal taraflarını biraz irdelemeyi seviyorum. Küçüklüğümde de vardı ama tabii annem de dertleşirdi benimle. Biz akşamları yatağa yattığımızda bana küçüklüğünü anlatırdı, buraya nasıl geldiğini anlatırdı. Sonra duaları anlatırdı, dua okurduk birlikte. Bunlarla beraber tabii her akşam böyle uykuya daldığım için bunlar da sanırım biraz kanıma işledi. Yine de böyle hayatını ne şekilde yürütmeye çalıştığını görmek bana hep böyle örnek ve güç olmuştur hayatımda.
0: Ne kadar güzel. Değerli dinleyicilerimiz, Zeynep de burada yaşayan, burada doğmuş, büyümüş olan bir gurbetçi çocuğu ve onun annesi babasının annesi ve babası buradaydı, değil mi? Senin deden oluyor. Buraya ilk göçen deden vesilesiyle buraya geliniyor. Sizin hikayeniz dedenle başlıyor.
1: İlk nesil olarak dedem geliyor zaten.
0: Peki sen dedenle bu konuda muhabbet ettin, gurbet konusunda. Aldın karşı dedeni, konuştun, ona sorular sordun, hikayesini anlattı. Bu deden peki babanın babası mı?
1: Evet.
0: O zaman bunu paylaşmak istiyorum dinleyicilerimizle. Değerli dinleyicilerimiz, Zeynep'te bu gurbet hikayeleri var. Üçüncü nesil kendisi. O yüzden hani hem annesinde babasında hem de dedesinde, yani birinci nesilde bu hikayeler çok etkileyici. Şimdi dedesiyle bir muhabbet etti. Ben dedesinin ağzından bu hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Buyurunuz, Zeynep Avcı'nın dedesi, bakınız göç konusunda ne diyor?
2: Berlin ismini biliyor musun? Berlin'de gittik. Berlin'de Türk yok. Çünkü yol bilmiyoruz. İlk maaşı geldiğinde bir şey almadım ki. Ne alayım? Gurbette benim en çok özlediğim annemine babam vardı. Telefon falan yok. Telefon neredeyse ya kızım o sırada.
3: Çalışırken veya yalnızken hiç ağladığın oldu mu dedi? Ağladın mı hiç oralarda?
2: Oralarda ağlamadım kızım. Hiç tahmin etmiyorum. Çünkü çalışıyorduk. İş başındaydım.
3: Sonra geldin, babaanne dedi ki beni de götüreceksin dedi.
2: Kızım ben orada, bir odada bir sene, iki sene mutfakta yattım kalktım hanımına.
3: Peki ilk gittiğinde döneceğim diye gittin değil mi?
2: Bir gece yarı çalışayım diye. İlk gidişim 6 ay durup geri geleceğim.
0: İşte hep bu değil mi? Hani 6 ay durup geri geleceğim gibi bir şey. O yüzden hani dedi ya, eşimle birlikte mutfakta yatıp kalkıyorduk. Ve hiç de ağlamadığını söyledi. O kadar normal bir şekilde gideceğiz. Bir şartlar altında yaşıyoruz evet ama çalışacağız, geri döneceğiz. O yüzden belki de hiç dert edinmediler o an. Ve sen özellikle soruyorsun dedene, hiç ağladın mı ya diyorsun. O da diyor ki yo, hiç aklıma bile gelmedi diyor. Çünkü çalışıyorduk diyor 7-24.
1: Evet, yani ona biraz şaşırdım açıkçası. Çünkü diğer konuştuğum insanların hepsinde hasret vardı, üzüntü vardı. Çalışıyorlardı ama çalışma odaklı bir hayattı ama çok hasret ve gözyaşları içinde. Ama tabii dedem bu konuda biraz daha sert bir yapıya sahip. Muhtemelen onun da bir sebebi vardır diye düşünüyorum.
0: Peki babaannen bu konuda hiç ağlamış mı?
1: Babaannemin bütün hayatı zaten feryat, figan ve sitem dolu bir hayatı vardı. Gözlerini birkaç yıl önce kapattı, artık vefat etti. Ama son anına kadar dedeme ben yokken oralarda ne yaptın? Başka kadınları sevdin mi? Başkalarına çiçek aldın mı? Son cümleleri bile bunlardı yani dedi babaannemin.
0: Bunu düşünmesi bile yani. Evet, aslında herkesin gündemi farklı. Bunu oradan anlıyoruz. İlk göç edenlerin gündemi. Evet, bir çalışma hayatı. İnanılmaz zorluklar var. Ama bir yandan işin duygusal kısmında da, romantik kısmında da bunlar yaşanıyor. Bunları daha çok konuşmalıyız. Haklısın. Belki buna benzer hikayeleri olan dinleyicilerimiz vardır. Hani oraya gönderiyor eşini ve aklı fikri orada. Evet, çalışıyor, para getiriyor sağ olsun ama başka kadınlar var mı hayatında diye.
1: Çok zor. Özellikle tabii kırsal kesimlerde benim babaannem köyde yaşayan bir bayan tabii ki. Tarla, bahçe, başında 6 tane çocuk. Tabii yılda bir kere eşi geliyor. Tabii aklanmış paklanmış mis gibi parfümler, kıyafetler. tabii orada neler oluyor, ne yapıyoruz? İnanılmaz bir psikoloji diye düşünüyorum. Orada gidemiyorsun o 2 hafta içinde, eşine ne verebilirsin? Hem mantık olarak hem konuşma olarak bakmışsın ki eşin çoktan bir sürü yollar kat etmiş ama sen ne yapabilirsin? Sonra tam gözünü açıyorsun ki 2 hafta geçmiş ve eşin yine gitmiş gurbete. 6 çocukla kalmışsın bağ bahçe. Böyle bir hayat.
0: Evet, gidenler çok zorluklar yaşıyor ama kalanlara da bir sormak lazım. Kalmak da acayip bir duygu. Birçok zorluğu var. Değerli dinleyicilerimiz, Zeynep Avcı ile birlikteyiz. Bu özel gurbet programını birlikte yapıyoruz. Sizlerin hikayelerinizi dinleyeceğiz. Sizlere de söz vereceğiz. Bugün mikrofon sizin. Kendini gurbetçi hisseden, o gurbeti yaşamış olanlar, birinci nesil, ikinci nesil, üçüncü nesil, o bavul çocukları, hikayelerinizi sizler için paylaşıyor olacağız radyolarınızda. Ve Zeynep Avcı ile birlikteyiz. Şu anda radyomuzda tam da bize hitap eden bir şarkı çalıyor. Neşet Ertaş'ın Gurbet Düştü Ele şarkısı.
1: Çok severim.
0: O zaman dinliyoruz ve sizlerden hikayelerinizi bekliyoruz.

0: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Bärbel Baas'ın sürpriz istifasının ardından yerine geçecek isim belli. Rheinland-Pfalz eyaletinin eski başbakanı, eyalet başbakanı Alexander Schweitz ise yeni Federal Çalışma Bakanı olarak göreve hazır olduğunu belirtiyor. Ve Koblenz'e Berlin arasında ikinci bir direkt hızlı tren bağlantısı hizmete giriyor. Andernach garında ise peronların uzunluğundan dolayı yalnızca Berlin yönündeki trenler durabilecek, Deutsche Bahn bilet fiyatlarının genel olarak sabit kalacağını açıklarken yeni seferlerin biletleri ise 14 Ekim'den itibaren satışa sunulacak. Eyalet Veri Koruma Dairesi son 12 ay içerisinde ele alınan veri güvenliği ve kişisel bilgilerin korunması ile ilgili vakaları kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor. Son dönemde bazı kamu kurumlarının siber saldırılara ve veri güvenliği sorunlarına maruz kalması dikkat çekmişti. Mainz kentindeki Eyalet Siyasi Eğitim Merkezi'de siber saldırılardan etkilenen kurumlar arasında yer almıştı. Değerli dinleyenler, Ludwigshafen kentinde otobüs ve tramvaylarda cep telefonuyla yüksek sesle konuşan yolculara karşı yeni bir uygulama başlatıldı. Rhein-Neckar bölgesindeki toplu taşıma araçlarında yılın başından bu yana Almanca ve İngilizce uyarı anonsları yapılıyor. Anonslarda yolculardan telefonlarının hoparlörünü kapatmaları veya kulakta kullanmaları isteniyor. Uygulamayla toplu taşıma araçlarında gürültünün azaltılması ve yolcuların daha rahat seyahat etmesi amaçlanıyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya ekonomisi bu yıl beklenenden daha güçlü büyüyebilir. Uluslararası Para Fonu IMF 2026 yılı büyüme tahminini %1,3'e yükseltirken Federal Ekonomi Bakanlığı Alman ekonomisinin güçlü bir direnç gösterdiğini açıkladı. IMF ise yüksek enerji fiyatlarına karşı sağlanacak devlet desteklerinin geçici ve ihtiyaç sahiplerine yönelik olması çağrısında bulundu. Almanya'da CDU elektrik vergisinin herkes için Avrupa'daki asgari seviyeye indirilmesini istiyor. Başbakan Friedrich Merz, ekonomik büyümenin devam etmesi halinde bütçede oluşacak mali alanın vatandaşları ve işletmeleri rahatlatmak için kullanılabileceğini söyledi. Enerjide indirim koalisyon anlaşmasında da yer alıyor. Ancak şimdiye kadar yalnızca belirli ekonomik sektörlerde uygulanıyor. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, bugün özel bir programla birlikteyiz. Zeynep Avcı ile birlikteyiz ve bu programı birlikte sunuyoruz. Türkiye-Almanya İş Gücü Anlaşması'nın 65. yılını kutluyoruz. Birinci nesil, ikinci nesil, sizleri anıyoruz biz bu programda. Ve Zeynep Avcı ile birlikte bu programı yapıyoruz. Çünkü kendisi de bir gurbetçi çocuğu ve aynı zamanda çok değerli bir sanatçımız. Sanat deyince tabii yaşadığımız şeylerle sanatımızı besliyoruz. O yüzden... Şimdi söylemeyeceğim bir sürpriz var. Zeynep Avcı'yla bu programı bu yüzden bugün birlikte sunuyoruz. Zeynep, çok hikayeler geldi bize. Senin de ailende çok hikaye var. Gurbet ve göç hikayeleri. Şimdi bir dinleyicimiz hikayesini paylaşmış. Onu dinletmek istiyorum. Bakalım senin de hayatında buna benzer hikayeler oldu mu? Kesin böyle senin de hayatında yaşadığın
3: kesin, evet,
2: bazı şeylere bir ithafta bulunuyordur. Buyurunuz, bir hikayede bir dinleyicimizden geliyor.
4: Esra, merhaba. Ben Ali, Maraşlı Ali. Ben 1986 yılında geldim. Geldiğimde Frankfurt'ta indim. Öyle bir acıkmışım. Orada elimle gösterdim. Tabii domuz ne olduğunu bilmiyoruz. Elimle gösterdim, bir sucuk istedim. Brötchen'le beraber vermişti. Ve adam Türkçe konuştuk. Türkçe konuşuyorduk zaten, yanımda arkadaş vardı. Adam bana dedi ki ben 8-9 seneden beri buradayım, daha ben domuz eti yemedim. Sen bugün geldin domuz eti yedin. Dedim ya benim, ben burada Türkçe konuşuyorum. Niye söylemedin bana domuz eti olduğunu? Öyle bir mazim geçti. İyi yayınlar diliyorum.
2: Ali abimiz hayatının ilk domuz etini yemiş bu vesileyle. Ama bu çok oldu değil mi? İnsanlar çok çekiniyordu domuz eti yemeyeyim diye.
3: Yani hiçbir şey yemeyen insanlar var gerçekten. Benim mesela arkadaşımın babasının bir hikayesi var. Bunun da kaydını paylaşırız ilerleyen haftalarda. Kendisi de buraya gelmiş işte, tabii dışarıda hiçbir şekilde yemek yemiyor. Bir sene falan böyle her şeyde domuz eti vardır diye. Sebzelerde bile domuz eti var hissiyatı var sanırım. Daha sonra işte bir gün böyle bir arkadaşı buna işte gel sana çok güzel bir sosis yedireceğim falan. Gidiyorlar tabii mekanda işte levhada Bockwurst yazıyor.
2: Bockwurst yazıyor.
3: Bockwurst yazıyor. Bunlar tabii lügatla gezdikleri için bakıyorlar, bok ne demek? Aa ne güzelmiş. Aa keçi demek. Aa keçiydi, biz bunu yiyelim. Tabii çok lezzetli geliyor. Ve bundan sonra sürekli yemeye başlıyorlar. Ta ki biri o keçi eti
2: açıklayana kadar.
3: Tabii
2: neymiş onu, peki?
3: Neymiş?
2: Bockwurst ne oluyor?
3: Domuz eti.
2: Domuz eti
3: hası oluyor. Yani yüzde.
2: O zaman lügatlar buna yetemiyor demek ki. Ay ne üzülmüştür değil mi? Bari söylemeseydin yani.
3: Yani evet, bir de şey vardı mesela bizim küçüklüğümüzde de biz de imbislerden mesela patates kızartması yerdik. O lezzeti hiçbir şeyde bulamazdık yani, çok güzeldi. Daha sonra öğrendik tabii ki hani domuz yağında yapıldığını.
2: Eyvah!
3: O
2: lezzet. Bu hikaye yaşayan o kadar çok kişi var ki. Hani bir yandan da insanlar diyor ki yani, bu kadar da zorlamaya gerek var mıydı? Kendimizi aç susuz bıraktık, domuz yemeyeceğiz diye, ama bak pomeslere götürmüşüz evet, yani bilmeden.
3: Bir şey var yani benim gözlemlediğim, yani bu neslimizde artık daha çok böyle dikkat ediyoruz bunlara. Biz küçüklüğümüzde çok edilmezdi yani, yuvada kreşlerde biz yerdik yani, çünkü başka bir alternatif yoktu.
2: Öyle mi? Evet, anneniz evet. Babanız gidip kreşle konuşmaz
3: yok,
2: mıydı?
3: Yok yani ben öyle bir şey yaşamadım. Tabii büyüdüğümüzde artık aman yedin mi falan filan konular olmaya başladı. Anne derdim yani, küçükken yiyorduk bir şey demiyordunuz. Büyüyünce ne oluyor? Daha mı farklı oluyor durumlar
2: evet,
3: diyorum.
2: Doğru.
3: Öyle bir durumlar var yani, daha hassasız bu konuda bence artık.
2: Çok enteresan bir konuya değindin. Değerli dinleyicilerimiz, sizler de bu konuyla alakalı hikayeler yaşadınız mı? Mesela çocuklarınız kreşlerde yanlışlıkla domuz eti yediği oldu mu? Bunları bizlerle paylaşın. Hikayelerinizi Zeynep'le birlikte dinlemeye devam ediyoruz.

0: canım sevdiğim.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Şenay Hayat Bayram Olsa şarkısı. Bu şarkıyı her duyduğumuzda şöyle bir eskilere gidiyoruz.
1: Cıvıl cıvıl.
0: Cıvıl cıvıl. Bu şarkı sana ne hissettiriyor? Böyle küçükken burada yaşadığın zamanlarda küçükken bu şarkı bol bol çalar mıydı?
1: Bu şarkıyı genelde yılbaşı akşamları çok dinlerdik. Böyle TRT İnt vardı o zamanlar. TD1 vardı yerel televizyon kanalımız. Ay. Yılbaşını hatırlatır bu şarkı bana.
0: Ne kadar güzel değil mi? O zaman tabii bir araya gelip hep insanlar şarkı dinlermiş, televizyonu izlermiş, kaset takasları yaparmış birbirleriyle. Sen de hatırlıyor musun?
1: Evet evet, aynen o şekildeydi. Yani her hafta sonu böyle birbirimizde cümbür cemaat yemekler yapılır, sabaha kadar oturulur. Ay. Çok güzel sohbetler, çünkü bir tek o cumartesi günlerimiz vardı yani birlikte bir şeyler eğlenebileceğimiz.
0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün özel bir konuyu konuşuyoruz ve bugün bu programı Zeynep Avcı ile yapıyoruz. Kendisi çok değerli bir ses, müthiş bir sanatçı, aynı zamanda bir gurbetçi çocuğu. Tekrar hoş geldin.
1: Teşekkür ederim.
0: Birlikte bu gurbet özel programını birlikte yapıyoruz.
1: Çok güzel, çok çok keyifli.
0: Bu gurbet konusunu sen sanatında da kullanıyorsun ve sana yakışan bir şekilde bize bir sürpriz hazırladın. Artık söyleyebilir miyiz bu sürprizi?
1: Söyleyelim artık.
0: O zaman lütfen sen paylaş dinleyicilerimizle.
1: Evet, yani ben Almanya'da doğan bir gurbetçi ailesinin çocuğu olarak beni bilenler bilir. Bütün hayatım boyunca buradaydım. Tabii ki bu gurbet hikayeleri, bütün hasretlerle birlikte böyle yoğrulmuş bir hayatım var. Ve oldum olası böyle bunlara çok ilgi duymuşumdur. Memleketime gittiğimde oradaki hikayeleri çok dinlemişimdir. Buradaki konu komşu, akraba, dostlarımızın böyle bütün o hikayelerini çok uzun uzun dinlemeyi çok severim. Çok iyi bilirim o yüzden. Çok böyle yüreğime yer etti ve dolayısıyla bir 5 yıl önce katıldığım bir ses yarışmasında da orada bir gurbetçi kızı olarak, gurbette yaşayan bir Türk kızı olarak ismimizi duyurmamız da buna tabii ki vesile oldu. Bazı şeylere artık ulaşabildiğimizi, bayağı bir yol kat ettiğimizin ispatı oldu bu. Ama tabii o içimde o gurbet hasreti, ailelerin burada neler yaşadıklarını hem güzel anlamda hem kötü anlamda, sadece böyle o dışarıdan görüldüğü gibi olmadığını anlatmak istedim. Bununla ilgili birçok filmler yapıldı, birçok şarkılar yazıldı, türküler yazıldı. Ama benim amacım bir de Almanlara bu hikayeyi anlatmaktı. Çünkü buradaki bizim çocuklar olarak ne zorluklar çektiğimizi bir de güzel bir şeyle, güzel bir dille, bir Almanca sözlerle bunu anlatmak istedim. Bununla ilgili de bir şarkı yaptım ve bu şarkıyı çok yakında artık dinleyicilerimizle buluşturacağız.
0: Şarkının adını söyleyebiliyor muyuz peki şu an?
1: Evet, artık bilirler sanırım şarkının adı.
0: Benim bir tahminim var. Acaba gurbet mi?
1: Elbette ki gurbet.
0: Muhteşem. Değerli dinleyicilerimiz, Zeynep Avcı yıllardır Almanya'da, yani bütün dünyada Türkçe şarkı söyleyerek tanınmış biri haline geldi. Bizim müthiş kültürümüzü kendisi sağ olsun yabancı televizyonlarda da gösterebilmiş oldu. Bu bizim için büyük bir gurur. Bunun için tekrar teşekkür ve tebrik ediyoruz seni. Ve şimdi de diyor ki bizim kendi hikayemiz var Türkler olarak. Özellikle buraya gelen 65 yıl önce ilk buraya gelen, işçi gücüyle gelen Türkler var. Bizim bir hikayemiz var ve biz bu hikayeyi buradaki yaşayanlara, Almanlara da göstermek zorundayız. Bu bizim sorumluluğumuz diyerek bu defa Almanca'yı kullanarak gurbet hikayesini kendi şarkısında tekrar anlattı. Ve bunu çok önemli bir tarihte paylaşacak. Yayın tarihini neye göre seçtin?
1: Elbette çok düşündük. Şarkı aslında bir çok uzun zamandır hazırlanmıştı ama böyle o yüreğimin hangi tarihe aktığını görmek istedim ve 2026'da karar kıldık. Daha sonra 30 Ekim çok güzel, çok anlamlı bir gün olduğuna birlikte karar verdik. O yüzden 30 Ekim'de bizim buradaki gurbetçi aileler için çok önemli bir tarih olarak bunu çok uygun gördük, bir uğur olarak gördük.
0: Ya biz de 30 Ekim'e kadar şimdi gün sayacağız bu hikayeyi dinlemek için. Bir de Almanca dilinde dinlemiş olacağız değerli dinleyicilerimiz. Hikayelerimiz bol, anlatacak çok şeyimiz var. Bugün o yüzden bu özel programı Zeynep Avcı ile birlikte sunuyoruz. Sizlerin hikayelerinizi birlikte dinliyoruz. Ve sizden çok güzel, çok böyle çarpıcı hikayeler geliyor. Hem hüzünlü hikayeler var hem de neşeli, güldüren hikayeler var. Gurbet deyince aklımıza hep hüzün geliyor ama aslında yüzümüzde de bir tebessüm bırakıyor. O yüzden bu bize neşe veren hikayelere de yer vereceğiz. Tabii ki bizi hüzünlendiren hikayeler de olacak. Sizlerden göç hikayenizi, gurbet hikayelerinizi dinliyoruz. Zeynep Avcı'yla birlikteyiz ve bu şarkıyı patlatıyorum artık. Of, gelir değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, lütfen.
0: Ayten Alpman, Memleketim diyor. Hikayelerinizi bekliyoruz. Bizi arayın, bize WhatsApp'tan ses kaydı gönderin.

0: değerli dinleyicilerimiz. Bugün Zeynep Avcı ile birlikteyiz ve gurbet özel programımız devam ediyor. Zeynep, ne hissediyorsun?
1: Ne hissediyorum? Çok heyecanlıyım çünkü ilk defa böyle uzun uzun hikayemi anlatabileceğim. Şarkımla ilgili de tabii olduğu için, ama ben çok merak ediyorum tabii. Etrafımda çok insanları dinledim ama insanların böyle az önce senin de dediğin gibi komik hikayeleri de çok merak ediyorum. Çünkü ben açıkçası daha çok hep hüzünlü hikayeleri dinledim. O yüzden böyle minik minik komik, böyle bizim yüzümüzü güldüren, burada insanların zorluk içinde yine de gülerek neler yaşadıklarını dinlemek çok keyifli benim için.
0: Evet, bu yüzden bize karma bir duygu veriyor bu gurbet aslında.
1: Evet.
0: Gurbet kavramı hep böyle yıllarca çok birinci neslin yaşadığı çok zor dönemleri falan hatırlatıyor, ama bir yandan da hani böyle o zamanlar ilk gelen insanlar işte dil eksikliğinden dolayı, o kültür şokundan dolayı bazen böyle afallamışlar ya. O zaman o afallama çaresizlik gibi gelse de sonradan anlatılınca, mesela torunların anlattıklarında hep gülüyoruz ya. İşte bu da hayatın o tezatlı, o cilvesi gibi geliyor bana. Şimdi dinleyicilerimizden gelen hikayelerle devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bu programı sizler için yapıyoruz. Zeynep Avcı ile birlikte bu programı sizler için sunuyoruz ve mikrofon sizde demiştik. Bir dinleyicimiz göç hikayesi, ya yani gurbet deyince aklına gelen bir hikayeyi bizlerle paylaşmış. Şöyle söylüyor.
2: Bir süt almışlardı arkadaşlar. Bize dediler ki bunun aynısından alın bu süt diye. Biz oraya gittiğimizde Almancamız olmadığından dolayı paketi gösterdik. Adam bizimle konuşmaya başladı. Biz anlamadığımızdan dolayı üç arkadaştık. Üçümüz de sağ dilsiz hareketi yaptık. Alışverişi yaptık, çıktık. Sonra biraz fazla alınca torba yetmedi. Kasadaki bayan da, o bizimle konuşan, bize bakıyor böyle. Ben arkadaşa dedim ki git bir tane daha torba al dedim. Torbamız yetmiyor dedim. Kadın böyle gözümün içine bakıyordu benim. Hani siz sağ dilsizdiniz diyor.
0: Yani Almancası olmadığı için utanmış. Almancası yok diye sağır dilsiz taklidi yapmış.
1: Ya çok taklit yapan hikayeler var. Bunlarla ilgili işte tavuk alırken tavuk gibi tavuk sesleri çıkaranlar. İşte muz istediklerinde maymun gibi ses çıkaranlar, gerçekten yani çaresizlik içinde komik komik şeyler. Evet, aynen öyle, ilginç ilginç hikayeler var.
0: Halbuki o zaman, o dönemde, o dönemin şartlarında Almanca bilmemek ayıp bir şey değildi ki. Sonuçta oraya insanlar geliyor, çalışıp geri dönecekler. Yani bir dil yatırımı yapmak istemiyorlar kendilerine, ama işte böyle utanmalar oluyormuş.
1: Elbette yani, evet, ama yine de böyle bir hani... Yine de bir dilini anlatmak gerekiyor. Yani o anda bir şeyini istiyorsun, bir ihtiyacın oluyor. Herhangi bir şeyi yapmak istiyorsun. Tabii o yapmak isteyip de yapamamak duygusu da çok kötü bir şey. O yüzden bu vücut dili çok önemliydi muhtemelen o dönem.
0: Değil mi? Herkes bir de kulaktan kulağa fikirleri almışlar. Bak ben böyle taklit yapıyorum, böyle çözdüm diye. Bir de şimdi mesela göç dediğimiz kavram da değişti ya tabii nesillerce. 65 yıl önceki göç başka, şimdiki başka. Şimdi geldiğinde bir göçmen direkt devlet diyor ki, gel sana önce bir Almanca öğretelim diyor. Alıyor böyle pamuklara sararak Almancasını bir güzel öğretiyor. Ondan sonra diyor istediğini yaparsın. O zaman öyle değilmiş ki. Yok. Gel sana Almanca öğretelim dememişler.
1: Yani
0: ki.
1: Genel olarak benim dinlediğim hikayelerde böyle yabancı dili çok iyi bilen bir insanı o işçilerin başına koyarlarmış. Herkes işte bir derdi olduğunda ona gidip o çözümler bulup o şekilde ilerlermiş. Bu da tabii ki nelere sebep oluyor. Zaten genel olarak fabrika işçileri olduğu için çok fazla konuşmalarının da gerek olmadığını düşünüyorlardı muhtemelen. O başlarında olan insan zaten bütün her şeye bir çözüm buldukları için o neslin çok fazla Almanca diline hakim olmadığına da şahidiz maalesef.
0: Bu konuda bana bir şey hatırlattı bu söylediğin. İkinci nesil bunu çok iyi bilir. İkinci nesil çocuklar tercümanlık yaparak büyüdü resmen.
1: İkinci, üçüncü diyebilirim i̇şte yani. Olur. Biz daha çok yaptık bunları. Çünkü ben babamda da bunu çok bariz yaşadım. Hala böyle çok fazla kendini anlatabilen süper, mesela 14 yaşında gelmiş ama 14 yaşında buraya gelmiş gibi bir Almanca konuşamıyor.
0: Evet. Bu konudan bahsetmek istiyorum. Özellikle bu konuyu açmak istiyorum. Değerli dinleyicilerimiz, sizin de hikayeleriniz vardır. Zeynep gibi. Zeynep de üçüncü nesil bir göçmen değil mi Zeynep?
1: Evet.
0: Ve sen diyorsun ki ben tercümanlık yaptım küçük yaşta annem babam için. Ve sizlerden de Bunu bizzat yaşayanlar vardır. Küçücük yaşında gidip annesi babası için devlet dairelerinde tercümanlık yapanlar varsa hikayelerinizi bekliyoruz sizden. Bizi arayın ya da ses kaydı gönderin WhatsApp'ten ve Zeynep'le birlikte bugün gurbeti konuşuyor olacağız.
3: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
4: Ich bin Tine Klimach. Nach dem Rückzug von Bärbel Bas hat die Bundesregierung schnell einen neuen Arbeitsminister gefunden. Alexander Schweizer wird noch heute vereidigt. Doch wer Bas an der SPD-Spitze folgt, ist noch unklar. Im Dezember soll die Partei eine neue Führung wählen. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat eine Kandidatur heute ausgeschlossen.
5: Ich werde als Parteivorsitzender definitiv nicht antreten, weil ich mit meiner Aufgabe, die Sicherheit dieses Landes zu garantieren, wirklich ausgelastet bin, um das ein für alle Mal klar zu sagen.
4: Die SPD-Führung will bei einem Parteitag um den Jahreswechsel herum die gesamte SPD-Führungsriege neu wählen lassen. Nach einem Brandanschlag auf eine Starlink-Bodenstation in Polen hat die Polizei zwei türkische Staatsbürger bei Stuttgart festgenommen. Die Verdächtigen sollen einen Brandbeschleuniger auf einen Schaltschrank der Anlage geschossen haben. Das Starlink-Satellitennetz ist ein strategisch wichtiger Bestandteil der ukrainischen Verteidigung im Krieg gegen Russland. Die polnische Regierung vermutet russische Geheimdienste dahinter. Jetzt entscheiden die deutschen Justizbehörden über die Auslieferung der beiden Verdächtigen nach Polen. Entführungsalarm am Nürnberger Flughafen. Ein Flugzeug aus Korfu hat heute einen Notfallcode für eine mögliche Entführung gesendet. Daraufhin stiegen Eurofighter der Bundeswehr auf. Inzwischen ist klar, für die Passagiere bestand keine Gefahr.
6: Ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Spezialkräften am Nürnberger Flughafen. Aus dem Cockpit einer Boeing 737 war ein Notfallcode gesendet worden, ein internationales Signal für eine Flugzeugentführung. Zwei Eurofighter aus Neuburg an der Donau begleiteten die Maschine bis zur Landung. Der Flughafen wurde vorsorglich gesperrt. Nach knapp einer Stunde dann die Entwarnung, allen Passagieren und der Besatzung geht es gut. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein defektes Funkgerät den falschen Alarm ausgelöst haben. Fabian Schaffer, Nachrichtenredaktion.
4: US-Botschafterin Kimberly Guilfoyle muss ihren Posten in Griechenland räumen. Das Weiße Haus hat sie zum Rücktritt aufgefordert. Zuvor hatte das Wall Street Journal Nachrichten veröffentlicht, die belegen sollen, dass sie einen Trump-Spender um eine Überweisung von $100,000 gebeten habe, um Schulden zu begleichen. Im Gegenzug soll sie ihm Zugang zur Regierung angeboten haben.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
7: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci operasyon düzenlendi. Ankara Batı Başsavcılığı, aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Soruşturma, bazı ihalelerde usulsüzlük, rüşvet, zimmet ve imar işlemlerinde menfaat sağlandığı iddialarını kapsıyor. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da Temmuz ayındaki ilk operasyonun ardından tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından fon soruşturması hakkında konuştu. Yatırımcıların haklarının korunmasının öncelikleri olduğunu söyledi. Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağladığı belirlenen kişilerin hesap vereceğini belirtti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da fon krizine ilişkin olarak "Cumhurbaşkanımız olaya tam hakimdir. Bu konuyu çok kısa bir süre sonra tümüyle çözdüğümüzü göreceksiniz." dedi. Uluslararası Para Fonu Türkiye için 2026 büyüme beklentisini aşağı çekti. IMF, Temmuz ayında %2,9 olarak açıkladığı tahminini %2,7'ye düşürdü. 2027 yılı için %3,6'lık büyüme beklentisi ise değiştirilmedi. Fon, dünya ekonomisinin bu yıl %3,1, gelecek yıl %3,4 büyümesini bekliyor. PKK, İran kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynaklarına göre Hebat, Yayk, Sabri ve Sason adlı alanların tahliyesi 8 Ekim'de tamamlandı. Kaynaklar, gelişmenin çatışma riski bulunan bölgelerin boşaltılmasına yönelik sürecin bir parçası olduğunu belirtti. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasıyla ilgili 3 şoför adliyeye sevk edildi. Otobüs sürücüsü M.A. jandarmadaki ifadesinde yolcuların kavşağın kaçırıldığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığını anlattı. Bu sırada arkadan gelen çekici otobüse çarptı. Akhisar yakınlarındaki kazada 11 kişi yaşamını yitirirken 27 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde bugün ikinci maçlar başlıyor. Galatasaray İstanbul'da Barcelona'yı ağırlıyor. TRT'nin yayınlayacağı mücadele 21'de başlayacak. Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'nde yarın 21'de Aston Villa ile karşılaşacak.
3: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
8: Koblenz'te bugün 15 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ile 16 derece arasında olacak. Neuwied ve Bendorf'ta bugün 15 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ile 17 derece arasında olacak. Metropol FM'de hava durumunu dinlediniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk var. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
9: An itibariyle gram altın yaklaşık 119 euro 83 cent. Çeyrek altın ise 209 euro 71 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 23 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ederken bugün özel bir içerikle devam ediyoruz. Bugün gurbeti konuşuyoruz. Türkiye-Almanya İş Gücü Anlaşması'nın 65. yılı ve biz bunu canı gönülden kutluyoruz. Özellikle birinci nesil göçmenleri, birinci nesil gurbetçileri buradan saygıyla anıyoruz. Ve yanımda çok özel bir konuğum var. Konuğum gurbetçi çocuğu ve aynı zamanda sanatçımız Zeynep Avcı. Tekrar hoş geldin.
1: Hoş buldum Esra'cığım.
0: Aslında konuk olarak ağırlıyor da değilim. Seninle birlikte bu programı birlikte sunuyoruz. Gurbet programını sunuyoruz. Ve çok yakında senin de çıkacak olan bir şarkın var. Gurbet isimli bir şarkın. Bu şarkının hikayesini ve dinleyicilerimizin göç hikayelerini dinlemeye, paylaşmaya devam edeceğiz bu programda. Şimdi bir şarkı çalıyor arkadan. İbrahim Tatlıses'in Ayağında Kundura şarkısı.
1: Babam çok dinlerdi bunu, evet.
0: Nerede dinliyordu babam bunu?
1: Bunu genelde Türkiye memleket yolunda, böyle o sıla yolunda çok dinlerdik. Son ses.
0: Bu da gurbet şarkısı diyebilir miyiz?
1: Yani evet.
0: Ya da gurbetçilerin dinlediği şarkı.
1: Yani biz çok dinlerdik diyebilirim ama muhtemelen evet, zaten genel olarak bu nesildeki şarkıların hepsi böyle hasret kokan, duygu yüklü olan bütün şarkılar dinlenirdi.
0: O zaman hemen ses veriyoruz radyolarımızda. Göç özel, gurbet özel yayınımız ile devam ediyoruz Zeynep Avcı ile. Şu anda radyolarınızda İbrahim Tatlıses Ayağında Kundura diyor.

0: Maydoz Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
2: Ne gerek var? Seni şimdi Defne restorana götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
1: O zaman beni hemen Defne restorana götür.
2: Defne restoran, Wallersheimer Weg, 9, Lützel, Koblenz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Değerli dinleyicilerimiz, bugün çok kıymetli bir isimle, çok kıymetli bir temada program sunuyoruz. Bugün göç, gurbet özel programı.

0: programımızı sunuyoruz. Zeynep Avcı ile birlikteyiz. Tekrar hoş geldin.
1: Merhabalar.
0: Gurbet senin için de birçok şey ifade ediyor. Üçüncü nesil bir gurbetçi çocuğusun sen de. Ve sende de bol bol hikayeler var. Hem hüznüyle hem eğlencesiyle, kendine haslığıyla birçok hikaye yaşadın sen de gurbette. Bir de şu konu var. Mesela buraya gelen üçüncü nesil daha çok annesine babasına küçücük yaşta tercümanlık yapmış.
1: Evet.
0: Bu da çevremizde sıklıkla duyduğumuz bir hikaye. Dinleyicilerimizden de bununla alakalı hikayeler yaşadıysanız bizlerle paylaşın demiştik. Birbirinden ilginç hikayeler geldi. Bir dinleyicimiz diyor ki, Aydın yazmış. Diyor ki, ben 30 yaşındayım, hala aileme tercümanlık yapmaya gidiyorum. Bir şey de anlamadığımda okula boşuna mı gönderdik diyorlar.
1: Doğru, bu da çok duyduğumuz bir şey.
0: Ama o zaman tabii anneyle baba için okula göndermek çocuğunu çok büyük bir yatırım değil mi?
1: Yani yatırım derken de mecburiyet var tabii ki. Almanya'da Allah'tan öyle bir mecburiyet var ama tabii ki de şey var, yani okula gitsinler, bütün bizim yetişemediğimiz, yapamadığımız her şeyi onlar tamamlasın yapısı var doğal olarak.
0: Boşuna mı doğurdum seni
1: bu
0: diye.
1: Hala evet evet, yani onların o yapamadıklarının faturasını bize kesiyorlar kesinlikle.
0: Yaşadın mı hiç sen böyle bir şey?
1: Yaşadım tabii ki de, yani benim abimin çok yaşadığı bir durumdur bu. Mesela ilkokulda zeka olarak çok ileride olduğu için onu biraz böyle devlet biraz böyle destek çıkmak istemiş ama... bir şekilde ulaşamıyorlarmış abime. Çünkü sürekli annem ve babamla devlet dairelerinden oradan oraya yürüdükleri için öyle abimin çok komik hikayeleri var. Ya. Abim daha çok bu görevi abim üstlendi. Ben birazcık daha koruma altına alındım bu konuyla ilgili diyebilirim.
0: Onun peki avantajları var mı? Şu an mesela abin ne düşünüyor? İyi ki yapmışlar, beni geliştirdi falan diyor mu?
1: Yok, çok kızıyor. Yani benim aslında parkta oynamam gerekiyordu ama onlarla devlet dairelerinde oradan oraya yürüdüm diye hala sitem eder.
0: Birlikte form dolduruyorlar falan, evet. Değil mi? Öyle şeyler. Bir dinleyicimiz bir ses kaydı göndermiş. Buna çok güldüm. Diyor ki,
2: Esra ne tercümanlığı ya. Ben 2008'den beri buradayım, daha sökemedim Almancayı. Gerisini sen düşün.
0: Hala sökemedim diyor. Valla seni o kadar iyi anlıyorum ki. Bir dinleyicimiz de diyor ki, ben diyor 73 senesinde işe başladığımda 19 yaşındaydım. Almancayı çok çabuk öğrendim. Firmada çalışan benden evvel işe girmiş vatandaşlarımızın problemleri oldu mu bana gelir ve tercümanlık yapar mısın diye sorarlardı ve ben de yapardım. Bugün hala yapıyorum ve yapmayı da, yardım etmeyi de seviyorum demiş. Bu hiç bitmeyecek bir şey herhalde.
1: Ya bitmeyecek ama burada tabii hani o an gelenlerin hani buna ilgisi var mı yok mu? Hani rahatlığı mı daha çok kaçıyorlar? Bu bence o insanların o dönemdeki tamamıyla isteklerine ve nereye yönlendirmek istediklerine bağlı sanırım.
0: Bunu şey olarak yapanlar da var mı acaba? Mesela çocukluğundan beri anne babasına tercümanlık yapmış. Artık o zaman ben bu işi yapıyorsam bu işi meslek edineyim deyip acaba tercümanlık yapanlar var mıdır?
1: Muhtemelen vardır ama tersi de vardır muhtemelen. Yapmak istiyordum ama o kadar bıktım ki artık yapmayacağım değil diyenler mi? De vardır herhalde.
0: Şu an aslında söylediğin çok mantıklı. Şu an hep bu evrak işlerinden nefret ediyoruz ya, işte zarflarımı açmak istemiyorum falan diye. O bürokrasi işlerinden bunalmamızın sebebi aslında bu olabilir mi? Annemiz babamız zamanında hani bizden çok tercümanlık istedi. Her kağıt işini ölümüze yığdı gibi bir
1: evet,
0: şey.
1: Evet kesinlikle, ama bizim biraz daha avantajımız var. Çünkü biz başka bir hayatı bilmiyoruz. Yani ben bilmiyorum. Annem babam biliyordur tabii ki de. Çünkü onlar hani daha farklı bir şeyde yaşadıkları için. Ama şu an artık yeni gelen nesil için tamamen böyle alışılması çok zor bir durum olduğunu düşünebiliyorum.
0: Evet doğru dedin. Yani şu anda yeni gelen nesil, yani yeni göçen nesil o gurbet zamanında yaşananları tam anlayabilir mi emin değilim yani. Öyle şeyler yaşanmış ki. Değerli dinleyicilerimiz, bugün gurbet programını Zeynep Avcı ile birlikte sizin için yapıyoruz. Size özel yapıyoruz. Hikayelerinizi bekliyoruz. Gönderin gelsin.

çıkmaz olaydım. Yolum düştü köyünüzden, geçmez olaydım, gelmez olaydım güzel yüzüne.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
1: Zeynep Avcı'yla Gurbet programımız devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Bu defa mikrofonu sizlere uzattık değil mi?
2: Evet, çok da keyifli gerçekten.
1: Burada dinleyicilerimizin hikayelerini dinledikçe sen de içten içe diyorsun ki aa evet öyleydi deyip.
2: Unuttuğum de... hikayeler geliyor aklıma gerçekten. Böyle değinilen konularla ilgili benim de hep ufak tefek anılarım var tabii ki de.
1: Şimdi bir dinleyicimiz çok güzel anlatmış. Fatma isimli bir dinleyicimiz. Şöyle anlatıyor hikayesini.
3: Merhaba Esra, ben Fatma. Babam 1964'te Almanya'ya geldi. Bizi de yani ailesini, eşini ve 3 çocuğunu 1971'de getirdi. O zamanlara ben 4 yaşındaydım. Ben de tercümanlık yapardım. Babamın evraklarını tercüme ederdim. Bana kızardı. Neden anlamıyorsun? Sen okula gidiyorsun, Almanca biliyorsun. Bunun içinde yazdığın neden anlamıyorsun diye derdi. Veya doktorlara gittiğimde orada da iyi anlatamıyorsun derdi. Yani hiç memnun değil benim tercümanlığımdan. Kardeşlerimin ebeveynler toplantısına veya öğretmen görüşmesine beni de tercüman olarak götürürlerdi annem babam. Eskiden kaldığımız köyde süpermarket yoktu. Yumurtayı mesela Alman kasabından aldığımızı bilirim. O kokuya hiç dayanamazdım. Bu nefesimi çekerdim yani bir daha vermezdim. Nefesimi tutardım tiksindiğimden. Sebzeleri haftada bir defa 20 kilometre uzaktaki pazara giderdik ailecek. Oradan kasalarla alışveriş yapardı babam. Onu da işte pazarın bitme zamanında giderdik ki ucuz oluyor diye. Yani benim yaşadığım bunlar, hatırladığım bunlar eskiden.
2: Ay evet, bu pazarla ilgili benim de çok komik bir anım vardır. Oldum olası pazarlardan nefret ederim o yüzden. Bir işte bizim de burada Berlin'de vardır çok ünlü bir pazarımız. Oraya gitmiştik. Çok hava inanılmaz sıcak. Bütün pazarı turladık. Sonra böyle artık pazarın sonuna geldik ve ben artık gideceğiz diye bekliyorum. Ama asıl pazar ondan sonra başlarmış. Pazar kültürü öyleymiş. Yani ilk bir tur atılırmış. Bütün fiyatlara bakılır. Nerede ne ucuz, nerede ne kaliteli var diye. Tekrar yürüdük o pazarı ve ben o günden itibaren dedim ki nedir bu pazar? Aynı bu şekilde en geç saate gidilirdi. En uygun ne zamandır annem hep bilirdi ve bu kültür hala devam etmekte. Yani burada annem artık emekli. Türkiye'ye gittiğimizde bile pazara gittiğinde hala o pazarlık yapılır. Hala o pazar 3 kere turlanır ve ancak 3. turda satın alınır ve bana artık gına gelmiştir bu konulardan.
1: Eyvah.
2: Bu konuyla da ilgili varsa eğer böyle benim gibi yaşayanlar çok merak ediyorum.
1: Evet,
2: yalnız olmadığımı bilmek istiyorum.
1: Fobi oldu diyorsun. Gidemiyorum
2: çok
1: artık.
2: Çok sevmiyorum.
1: Çünkü 3 kez tur atmadan çıkamazsın
2: evet.
1: Oradan. O zaman ama ne kadar önemli bunu da çok duyuyorum. Pazara giderlermiş. Akşam vaktinde gidiyorlar.
2: Evet.
1: Ki kalanları alalım daha ekonomik olsun diye.
2: Evet.
1: O zaman bir de yani kazandığı her kuruşu insanlar götürecek diye harcamıyor ya. Hiçbir şekilde yani karnımız doysun da ne alıp yediğimiz hiç önemli değil diyor. Biz Türkiye'ye bir götüreceğiz o paraları diyor.
2: Aynen o şekilde.
1: Burada boşuna savurmanın anlamı yok diyorlar. Ve bir domatesten bir soğandan o zaman tabii Mark zamanıydı değil mi?
2: Evet.
1: Küçük küçük paraları tasarruf ederek Türkiye'ye gönderme hayali kuruyorlarmış.
2: Aynen bu şekildeydi.
1: Bu tasarruf olayı birçok konuda var. Bunu paylaşan dinleyicilerimiz de var. Sizlerden inanılmaz hikayeler geliyor. Sizler anlattıkça tabii diğer gurbeti yaşamış olanların da aklına bunlar geliyor.
2: Şey de var
1: geliyor.
2: Mesela şu an aklıma geldi sen konuştuğunda. Türkiye'ye gidiyoruz mesela. Kat kat daireler yapılıyor işte zaten köy kesimlerinde arsalar vesaire oluyor. Buraya tabii ne kadar yüksek bina dikersen o kadar tabii daha şaşalı oluyor. İşte kaynanalar, kayınvalideler işte çok gururla anlatıyorlar ama bir bilseler ki aslında burada Almanya'da bir odalı evlerde büyüyorlar. İki odalı evde 3 tane 4 tane çocuk yetiştiriliyor. Hani bu konularla da ilgili çok merak ediyorum gerçekten hikayeleri.
1: Evet.
2: Biz de abimle beraber 2,5 odada yaşadık. Böyle bir evimizin üst tarafına babam böyle bir duvar çekip oraya bana bir oyun yeri yapmıştı mesela. Hatta hiç unutmuyorum. Bir kapağı vardı orayı kapatırdım. Kendime küçük bir oyun alanı yapmıştım. Bir gün o kadar dalmışım ki oyuna tabii cam yok. Başımın döndüğünü hatırlıyorum. Artık oksijen girmediği için. Şimdi geriye baktığımda gerçekten bunları da yaşamışız. Ama yine de çok güzel anımsıyorsun. Çok özlüyorum o günleri. Çok ilginç yani bu hikayeler.
1: Ya anlatırken bile şu anda değerli dinleyicilerimiz, Zeynep anlattıkça böyle bir gülümsemeyle anlatıyor. Gözleri parlıyor yani şu an bunu anlatırken. Halbuki yani küçük bir odada, küçük bir yerde oyun oynarken havasızlıktan gözleri kararıyor. Böyle bir hikayeyi bile nasıl evet. bir tebessümle anlatıyoruz. İşte gurbeti o yüzden yabancılara anlatmak biraz zor gibi sanki. Evet. Ama sen bunu da hedefliyorsun. Ve değerli dinleyicilerimiz, Zeynep Avcı'nın yeni bir şarkısı çıkıyor. Gurbet isimli bir şarkısı çıkacak yolda. Çok az kaldı. 30 Ekim'de yayında olacak. Çok önemli bir tarih. Ve bu şarkısında, Gurbet isimli şarkısında, bu defa Almanca anlatıyor bu gurbeti. Bu defa diyor ki Almanya'da yaşayanlar da, bu Almanca bilenler, Almanlar da anlasın bizim hikayemizi. Onlara da anlatmak istiyorum dedi. Çok çok önemli. Herkesin bilmesi gereken birçok konu var. Bizim verdiğimiz, özellikle birinci, ikinci neslin verdiği fedakarlıklar, çabaladığı, o bütün göğüs gerdikleri zorluklar, bunların hepsinin bilinmesi gerekiyor. O yüzden bu şarkıyı da dört gözle bekliyoruz Zeynep. Ve bu şarkıyla bitirmek istiyorum ama bu konu bitmeyecek. Yarın da devam edeceğiz biz Zeynep. Evet. Bu programa bu şekilde devam edeceğiz. Senin şarkın çıkana kadar istiyorum ki devam edelim.
2: Edelim. Ben de çok heyecanla geleceğim tabii ki de.
1: Bugün programımızın ilk bölümüydü. Yarın da aynı şekilde devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, sizlerden hikayelerinizi almaya devam ediyoruz. Gurbet deyince aklınıza hangi hikayeleriniz geliyor? Bizlerle paylaşmaya devam edebilirsiniz. Yarın saat kaçta burada oluyoruz Zeynep?
2: Yarın saat 17'de burada olacağım. Çok meraklı, güzel hikayelerim var. Sizin hikayelerinizi de bekliyorum. Esra'nın da dediği gibi hem duygusal hem esprili, böyle belki ikinci şarkı için ilham alabileceğim, bundan sonra da bir Türkçe şarkı yazılabilecek güzel hikayeler bekliyorum. Bazı hikayelerde yalnız olmadığımı, neler yaşadığımızı, zorluklar içinde, hiçbir olumsuzlukların içinde yine de böyle bir şeylere çare bulabildiğimizi bir şekilde birlikte böyle birbirimize sarılarak, birbirimize anlatarak güzel güzel geçirelim diye düşünüyorum.
1: Ne güzel söyledin öyle. İyi ki geldin Zeynep Avcı.
2: Teşekkür ederim Metropol FM'e de bu imkanı bana sağladıkları için. Çok teşekkürler.
1: Orhan Gencebay bir teselli ver diyor. O zamanların vazgeçilmez şarkılarından biri. Buyurunuz sizlerle. Müzik.

0: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Bärbel Baas'ın sürpriz istifasının ardından yerine geçecek isim belli. Rheinland-Pfalz eyaletinin eski başbakanı, eyalet başbakanı Alexander Schweitzer, yeni Federal Çalışma Bakanı olarak göreve hazır olduğunu belirtiyor. Ve Koblenz'e Berlin arasında ikinci bir direkt hızlı tren bağlantısı hizmeti giriyor. Andernach garında ise peronların uzunluğundan dolayı yalnızca Berlin yönündeki trenler durabilecek, Deutsche Bahn bilet fiyatlarının genel olarak sabit kalacağını açıklarken, yeni seferlerin biletleri ise 14 Ekim'den itibaren satışa sunulacak. Eyalet Veri Koruma Dairesi son 12 ay içerisinde ele alınan veri güvenliği ve kişisel bilgilerin korunması ile ilgili vakaları kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor. Son dönemde bazı kamu kurumlarının siber saldırılara ve veri güvenliği sorunlarına maruz kalması dikkat çekmişti. Mainz kentindeki Eyalet Siyasi Eğitim Merkezi'de siber saldırılardan etkilenen kurumlar arasında yer almıştı. Değerli dinleyenler, Ludwigshafen kentinde otobüs ve tramvaylarda cep telefonuyla yüksek sesle konuşan yolculara karşı yeni bir uygulama başlatıldı. Rhein-Neckar bölgesindeki toplu taşıma araçlarında yılın başından bu yana Almanca ve İngilizce uyarı anonsları yapılıyor. Anonslarda yolculardan telefonlarının hoparlörünü kapatmaları veya kulaklık kullanmaları isteniyor. Uygulamayla toplu taşıma araçlarında gürültünün azaltılması ve yolcuların daha rahat seyahat etmesi amaçlanıyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya ekonomisi bu yıl beklenenden daha güçlü büyüyebilir. Uluslararası Para Fonu IMF 2026 yılı büyüme tahminini %1,3'e yükseltirken Federal Ekonomi Bakanlığı Alman ekonomisinin güçlü bir direnç gösterdiğini açıkladı. IMF ise yüksek enerji fiyatlarına karşı sağlanacak devlet desteklerinin geçici ve ihtiyaç sahiplerine yönelik olması çağrısında bulundu. Almanya'da CDU elektrik vergisinin herkes için Avrupa'daki asgari seviyeye indirilmesini istiyor. Başbakan Friedrich Merz, ekonomik büyümenin devam etmesi halinde bütçede oluşacak mali alanın vatandaşları ve işletmeleri rahatlatmak için kullanılabileceğini söyledi. Enerjide indirim koalisyon anlaşmasında da yer alıyor. Ancak şimdiye kadar yalnızca belirli ekonomik sektörlerde uygulanıyor. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Almanya'da bankacılık sistemleri dijitalleşince bir oh çektik. Yani elimizdeki telefonla artık banka işlemlerimizi de halledebiliyoruz. Havale yaparken, Überweisung yaparken bir uyarı çıkıyor. Ona dikkat etmek gerekiyormuş. Bu konudaki uyarıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Alıcı adı eşleşmiyor uyarıları var ya, ondan bahsediyorum. Yani şöyle: Empfängername stimmt nicht überein. Bu uyarı çıktığında dikkat etmek gerekiyormuş. Bu çıktığı zaman meğer sistem bazen küçücük farklara bile takılabiliyor. İkinci isim mesela yazmadık. İki ismi olan kişiler var ya, onları yazmadık mesela işte. Kısa çizgi farklı oldu. İsim soy ismi ters yazdık. Hop hemen bu uyarıyı görüyoruz. Sorun burada şu. Bu uyarı çok sık çıkınca insan bir süre sonra alışıyor ya hani. Ve okumadan tamam devam diyoruz. İşte burada asıl risk başlıyormuş. Çünkü bir gün gerçekten yanlış hesaba ya da dolandırıcıya para gönderiyorsan o uyarıyı görmezden gelmiş oluyorsun. Yani üstelik uyarıya rağmen işlemi sürdürürsek de sorun çıktığında sorumluluk bize kalabiliyor. Yani bankacılıkta şuna dikkat edelim. Mesela uyarı çok çıkıyor ya. O yüzden otomatik aman geç ne yazıyor burada geç işte falan diye sabırsızlıkla geçmeye basmamamız gerekiyor. Bazen bakıyoruz işte başka kişiye gidebilir o para mesela. Farklı bir isim yazıyor ya, başka bir kişiye göndermemiş oluruz bu şekilde. Uzmanların bu konuda ekstra bir uyarısı var. Aman dikkat.

bu akşama yaraşır. O kadar tatlı bir şarkı ki. Mehmet Erdem, Hakim Bey diyor böyle bas bas sesiyle, böyle böyle horultulu horultulu. Çok güzel değil mi ya? Böyle o kadar kalın bas bir sesi var ki kendine has. Mehmet Erdem, şimdi Hakim Bey diyor. Şikayet.

0: Mehmet Erdem, Hakim Bey dedi. Paydos keyfimizin sonuna geldik ama bu başka şeylerin sonu demek olmuyor. En güzel şarkılarımız sizlerle birlikte olmaya devam ediyor Metropol FM'de. Ve biraz sonra Hayatım Roman isimli programıyla Okan Bayülgen burada olacak. Değerli konu Dilara Erdem olacak. Biraz sonra Hayatım Roman programı başlıyor Okan Bayülgen'le. Herkeslere iyi akşamlar.
1: Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 Arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet etti. 7/24 Rock.
2: Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
1: Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Dilara Erdem. Türk-Alman Ticaret Sanayi Odası. Niye başına türkü getirdim? Çünkü Türklerle ilişkilerle de ilgili aslında Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nda danışman olarak çalışıyorsunuz. Son yaptığınız iş bu.
2: Aynen öyle.
1: Ve müthiş bir kariyeriniz var bence. 89'da Berlin'de doğdunuz ve birçok yerde eğitim gördünüz. Nerelerde? New York'ta uluslararası işletme okudunuz.
2: Bir dönem.
1: Peki. Aslında nerede? Siz bana anlatın.
2: Berlin'de okudum ben. Uluslararası işletme ve ekonomi bölümünü. Ranch'ı New York'ta olan üniversite olduğu için bir dönemde New York'ta okudum.
1: Peki nerede yüksek lisans yaptınız?
2: Berlin'de Humboldt Üniversitesi'nde.
1: Tamam. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne de gittiniz.
2: Evet, Erasmus için.
1: Evet.
2: Memlekete dönmüş oldum yani.
1: Kolombiya'da, Bogota'da Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nda çalıştınız 6 ay kadar. Ve kaç yıldır Alman Ticaret ve Sanayi Odası'ndasınız?
2: 9 sene.
1: 9 sene. Genç bir insan için. Evet. Ve daha bile fazla. Benim öndeki notlarda 10 diyor. Siz şey yapıyorsunuz, azaltıyorsunuz.
2: Yani 10'a yıl, 10 yıla yakın ama 9 sene yakın. Aslında.
1: Evet. Peki. Ve 6 yıldır da gastronomi ve turizm sektöründe sektör yöneticiliği de yapıyorsunuz.
2: Evet.
1: Peki. Ve Türk ve niye başta Türk'ü koydum? Aslında Ticaret ve Sanayi Odası'yla ilgili olarak Berlin'de Türk ve Alman iş dünyası arasında köprü kuran projeler geliştiriyorsunuz.
2: Evet, doğru.
1: Peki, 2022 yılında 40 Türk iş kadınının katılımıyla Turkish Business Night bir networking etkinliği serisini hayata geçirdiniz. Ve yüzlerce girişimci, iş insanı, kamu kurumları, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları ve Almanya Türkiye arasında faaliyet gösteren birçok paydaş bir araya geliyor bu platformda. Evet. Halen devam ediyor bu.
2: Halen devam ediyoruz, evet, aktif bir şekilde.
1: Evet, ve durmuyorsunuz. Bir de geçen yıl Diversity Business Breakfast etkinliği yapmaya başladınız.
2: Evet, biraz da Türklerin dışında diğer uluslararası insanları da bir araya getirmek adına, evet, İHK bünyesinde.
1: Evet. Nasıl söylesem, kurtlu musunuz? Türkçe'de çok söylenir bu, yani bir türlü yerinde duramayan insanlar için kurtlu denir. Yani öyle misiniz acaba? Bir de 2023'te sabbatical mı diyoruz ona, öyle,
2: evet,
1: mi diyorsunuz?
2: Doğru.
1: Sabbatical yaparak, çünkü biz bunu herhalde gençler biliyordur Türkiye'de ama ben bunu bilmiyorum. Yani işi durdur, 3 ay git Tayland'da 200 saatlik yoga eğitmenliği programını tamamla.
2: Evet, doğru. Yani ücretsiz bir izinden bahsediyoruz burada. Hani bir ara, evet, vermek adına artık.
1: Nasıl söylüyorsunuz? Sabbatical mı diyorsunuz?
2: Sabbatical.
1: Sabbatical yaptınız. Evet. Allah Allah. Evlenseniz daha iyi olmaz mı?
2: Babam da öyle diyor zaten.
1: Yani değil mi? Evlilik iyidir bazen, yani böyle Tayland'a falan gitmeye gerek yok, işte sen oyalanırsın sabahtan akşama kadar, çoluk çocuk, mutfak, bilmem ne filan. Tabii sakın bir ayrımcılık yaptığımı sanmayın bu konuda. Yani
2: yani birçok şey yaptım.
1: Söylenir daha çok, boşta gezeceğine evlen yavrum, bu garip garip işlerle uğraşıyorsun diye.
2: Ya ben, evet, benim hiç öyle bir hayalim yoktu yani illaki hani evleneceğim falan. Hani kendimce yapmak istediğim şeyler oldu.
1: Evet, ama yerinizde duramıyorsunuz yani.
2: Evet, biraz...
1: Bir de 2 yıl önce değil mi Ufuk Bey'in harikulade, evet, bir adam o da. Tiyatro 28'in
2: oyun çıkarma atölyesinde
1: çalıştınız.
2: Ha? Evet, orada güzel bir projeye başladık. Çok güzel eğitimler aldık Ufuk Güldüz'den.
1: Hayır, bu kadar eğitim ne olacak yani? Bu kadar eğitim. Ölünceye kadar eğitim alacaksınız herhalde.
2: Yani ailemden öyle gördüm. Hani
1: ha,
2: gerçekten
1: var.
2: Eğitime çok ilgili oldukları için. Annem de babam. Annem emekli öğretmen. Babam akademisyen,
1: evet,
2: iş adamı. Yani hep eğitim İlk olarak görüldü. Ben
1: tabii,
2: de öyle,
1: evet,
2: devam ettirdim.
1: Da
2: onlar öyle istemese de.
1: Ve diyorsunuz ki yani elimdeki notlardan okuyorum. Arkadaşlarım bana yıllardır matchmaker derler. Çünkü nerede olursam olayım insanları tanıştırmayı, ortak noktalarını bulmayı ve yeni bağlar kurmalarını sağlamayı seviyorum. Sanırım işimde de özel hayatımda da beni en çok mutlu eden şey bu.
2: Evet, doğru.
1: Ha? Yani hep altlardan okuyorum. Arkadaşlarım bana yıllardır matchmaker derler. Çünkü nerede olursam olayım insanları tanıştırmayı, ortak noktalarını bulmayı ve yeni bağlar kurmalarını sağlamayı seviyorum. Sanırım işimde de özel hayatımda da beni en çok mutlu eden şey bu.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.
1: Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım ya.
2: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
0: Senin frekansın.
2: Metropol FM.
0: Senin radyon.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Dilara Erdem. Bir de babanızın taklığı isminiz var.
2: Evet, Özgün.
1: Evet.
2: Kendisi bana Özgün diye hitap ediyor.
1: Evet, ne güzel.
2: İlk ismim de Özgün.
1: Evet. Kaç kardeşiniz var mı kardeşiniz?
2: Yok, tek.
1: Tabii o zaman. İsmi de baba koymuş, tamam. Diyor ki ben de Dilara'yı da anneanneniz mi demiştiniz?
2: Evet, anneanneni evet. Koymuş. Yani annem aslında Zeynep ismini koymak istemiş. Evet,
1: bir türlü paylaşamamışlar çocuğu. Ha, tek çocuk olmak böyle bir şey.
2: Evet. Kesinlikle. Bütün ilgi benim üzerimde, biraz da yorucu olabiliyor. Evet. Falan yok.
1: Peki siz Almanya'da büyüyen üçüncü kuşaksınız. Aileniz Almanya'ya daha iyi bir gelecek kurmak maksadıyla gelmişler. Anneanneniz 60'lı yıllarda çalışmak için Almanya'ya gelen ilk kadınlardan. Daha sonra dede geliyor, anne geliyor, teyzeler filan Berlin'e yerleşiyorlar. Anneniz emekli öğretmen ve uzun yıllar Almanya'ya yeni gelen çocukların eğitim hayatına uyum sağlamasına destek veren Willkommensklassen.
2: Evet, 60'lı yıllarda genel aileleri...
1: Tam ailelerin... telaffuzunu söyleyeyim bana.
2: Willkommensklassen.
1: Ha, Willkommensklassen. Benimki olmamış, evet. Babanız da akademisyen olarak Fransa'da doktorasını yaptıktan sonra bankacılık sektöründe çalışıyor. Berlin'deki Türk iş dünyasında uzun yıllardır tanınan bir iş insanı. Ve de o da annenizle evlendikten sonra o İtalyan damat.
2: Aynen öyle, İtalya'da
1: ama. Evet. Ama müthiş bir aile. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Ve siz diyorsunuz ki çocukluğumda kendimi daha çok Alman olarak görüyordum. Türk kimliğimse özellikle lise yıllarında benim için farklı bir anlam kazanmaya başladı. O dönemden itibaren köklerimi daha çok merak ettim. Türkiye'ye ve kültürüme daha fazla bağlandım.
2: Evet, ilkokulda öyle bir garip bir deneyim yaşadım. Yani kendimi daha çok Alman olarak görüyordum. Hı-hı. Üç tane Türk öğrenci vardı sınıfımda. Onlarla hiçbir alakam yoktu. İstemiyordum da. Sonra liseye geçince uluslararası arkadaş çevrem oldu. İşte Vietnamlı arkadaş, hı-hı, Arjantinli, Polonyalı. Orada böyle bir Türk kimliğimi daha çok benimsemeye başladım. Türkiye'de yaşama hayalini ettim yani.
1: Ama hiç yaşadınız mı?
2: Yok, yaşamadım. Yani Erasmus dışında. Hı-hı. O da gezi dönemlerinde gerçekleşti. Aslında İtalya'ya gidecektim Erasmus için. Sonra baktım ki 2013'ün sonunda ya ben de aslında bir şeylere katkıda bulunmak istiyorum orada. Hı-hı. Deyip İtalya'ya boş verip son dakika İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'ne başvurup orada Erasmus'umu yaptım.
1: Aslında sizinle konuşmamızda ilham verecek birçok şey yakalıyorum ben şu anda. Yani siz aslında genç bir insan olarak bir Alman gibi büyüyüp ama bu entelektüel anne baba ve aile sayesinde, belki onların da sayesinde, aslında çok içten bir şekilde Türk kimliğinizi merak ediyorsunuz. Bir şeyle merak etmiyorsunuz. Yani bir nasıl söyleyeyim, Alman olmaya çalışmıyorsunuz.
2: Yok.
1: Aslında zaten burada doğdunuz, tamam, bu iyi, her şey yolunda. Sonra diyorsunuz ki bir eksiklik var belki de. Bunu hissediyorsunuz ve diyorsunuz ki evet, hayır, benim içimde başka bir şey var. Ve onun Türk kimliği olduğunu görüyorsunuz. Halbuki biz birçok yaşam hikayesi dinliyoruz Metropol FM'deki bu programda. Ve o yaşam hikayelerinde hep şunu görüyoruz. Evet, ben Türk'üm ama bir dünya vatandaşı olduğumu, modern bir insan olduğumu, Avrupa uygarlığı denen şeyin içinde benim de bir yerim olduğunu kanıtlayacağım, kanıtlamak istiyorum. Ve dolayısıyla başarılarla dolu bir hayat, müthiş yerlere gelmiş. Ya tıp dünyasında, ya iş dünyasında, ya bilim dünyasında, ya da herhangi bir konuda, herhangi bir işte çok iyi olmuş. Çok çok iyi olmuş ama hep içinde bir kendini ispat etme arzusu var. Sizde bu böyle değil. Sizde sanki daha sükunetli bir şey görüyorum.
2: Ya bahsettiğiniz şey bence Türkiye'de yaşamakla ilgili olan bir şey. Çünkü Türkiye'de her halükarda, her hayatın her döneminde kendini ispatlamak zorundasın. Öyle değil mi yani, lise sınavları var işte.
1: Bu tam olarak bu değil. Ama hakikaten bence ilginç bir konu bu. Bir sonraki bölümde konuşalım bunu.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Dilara Erdem. Peki, şundan bahsediyorum. Yani Almanya'da olup Almanlara kendisini ispatlamaya çalışan insanlardan bahsediyorum. Kaç yaşında olurlarsa olsunlar. Yani.
2: Evet.
1: 80
2: evet.
1: yaşında da olabilir. Hala diyor ki hayır bakın ben iyiyim. Hatta ben sizden iyiyim. Yani sizin tek özelliğiniz burada doğmuş olmanız.
2: Yani aslında burada yaşayıp doğmuş olmak da ve Türk kimliğini taşımak aslında bir ayrıcalıktır. Çünkü yani iki dilde, iki kültürle yetişiyoruz.
1: İşte bakın bunu duymak istiyorum. Evet. İlham verici olan bu. Evet. Aslında siz bunu bir artı olarak görüyorsunuz.
2: Tabii ki.
1: Yani üstü örtülmesi gereken bir şey olarak görmüyorsunuz. Yani yani sizde şöyle bir şey yok. Yani ben Türk'üm ama
2: yok.
1: İşte bakınız senin kurallarını nasıl iyi biliyorum. Bak ben nasıl senden de medeniyim. Bak ben senden de başarılıyım bu iş yerinde. Beni bu işe almak istemediniz. Ya da bana kara kafa dediniz ama bak ben ne yaptım. Hayır sizde böyle bir şey yok. Siz bunu bir zenginlik olarak görüyorsunuz Türk evet. olmayı. Ya bir Alman'da olmayan bir şey. Evet ben senin kadar Almanım. Belki senden daha fazla Almanım ama işte bak bir de bende bu zenginlik var.
2: Evet.
1: Senin sofranda olmayan bende var. Senin okumadığın kitaplar bende var. Senin bilmediğin bir dil bende var. Sende olmayan bir mizaç diyebileceğimiz bir espri anlayışı, bir ruh ve bizim gelenekselimizden gelen bütün güzel özellikler bende var, sende yok.
2: Aynen öyle.
1: Ey Alman.
2: Evet, bir yani. Zenginlik. Zaten yani onu aslında biraz da iş yerimde kurmaya çalışıyorum. Hı-hı. Çünkü İHK gibi bir kamu kurumunda etkinliklerimizi, ekosistemini artık oluşturduk aslında. Türkiye işletme camiası için. Ve bunu Türkçe dilinde yapabiliyoruz. Yani bu da çok büyük bir zenginlik. Yani gurur verici bir şey. Alman kamu kurumunun böyle bir şeye izin vermesi. Yani artık biraz da Türk işletmeleri, startupları, girişimcileri aslında Türk diasporasını Berlin'deki ya da Almanya'daki.
1: Evet, evet.
2: Yani Türkiye dışında en büyük Türk toplumun yaşadığı Berlin'deki Türk diasporasından bahsediyoruz. Bunun ne kadar değerli olduğunu hele ki yeni gelen Türkiye'den yeni gelenler, yeni dalga dediklerimiz. Hı-hı. Onlar da aslında çok büyük bir katkıda bulunuyorlar.
1: Ne kadar Türk iş adamıyla görüşürsünüz? İş insanı eski kafa konuştum. Ne kadar Türk iş insanıyla görüşürsünüz? Ne kadar Alman iş insanıyla görüşürsünüz pratikte? Tahmin edin.
2: Yani Türk iş insanları tabii bana paslanıyor iş arkadaşlarımdan. Dolayısıyla %40'la %60 diğerlere yani Almanlar ve Alman olmayan diğer memleketlerden. %40'ı Türk diyebilirim.
1: Peki. Harikulade ve ilham verici bir söyleşiydi. Çok teşekkür ederim. Programa son vermeden önce bana Almanca bir kelime öğretir misiniz? Benim ihtiyacım olduğunu düşündüğünüz ya da sizin sevdiğiniz bir terim ya da kelime. Herhangi bir şey.
2: Freiheit.
1: Freiheit? Ne demek?
2: Özgürlük.
1: Evet, vay be. Çok güzelmiş. Peki Dilara, çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim
1: için.
2: Okan Bey, sağ olun.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ile 20 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Almanya ekonomisi beklenenden daha da fazla büyüyecekmiş. IMF Almanya ekonomisi için büyüme tahminini yükseltmiş. Önceki tahminlere göre 0.6 oranında büyüyecekti. Son hesaplamalara göre Almanya ekonomisi bu yıl %1.3 oranında büyüyecek imiş. Tayland'dan Almanya'nın ekonomisini anlatmışlar. Bir de gelip şu Berlin'de bizim vatandaşların çalıştıklarını görseler büyüme kesin %10 olur. Ekonomi büyüyor da sizin cüzdanlar ne durumda? Bizde cüzdan değil, sadece cepteki delik büyüyor vallahi. Ekonomik büyüme bizi transit geçiyor, transit.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.
1: Yok yok yalan.
0: Boyunca sevdiğiniz şarkılar Metropol FM'de.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, bu yılda uluslararası afet risklerini azaltma gününde olası durumlara hazırlık öne çıkarılıyor. Savaşlar, seller, yangınlar ve elektrik kesintileri derken bazen her an büyük bir felaket olacakmış hissine kapılmak mümkün. Oysa riskleri doğru değerlendirmek ve birkaç basit hazırlık yapmak sürekli endişelenmekten çok daha faydalı. Alman haber ajansı DPA muhabiri Ronny Toro'ya aktarıyor. Almanya'da büyük deprem, tsunami ya da benzeri çok nadir felaketler günlük yaşam açısından başlıca riskler arasında sayılmıyor. İstatistiklerde çoğu zaman daha sıradan tehlikelerin çok daha önemli olduğunu gösteriyor. Mesela 2024'te Almanya'da 16 binden fazla kişi ev kazalarında hayatını kaybetti.
2: Ya, es gibt einfach so ein paar Gefahren, die eigentlich deutlich kleiner sind, als man manchmal denkt. Flugzeugabstürze zum Beispiel. Sich darüber Sorgen zu machen lohnt eigentlich nicht, erst recht nicht, wenn man gleichzeitig im Alltag Auto fährt, wo das Risiko viel größer ist. Erdbeben sind auch sowas, wo man sich bei uns eigentlich keine Sorgen machen muss. Blitzeinschläge, Meteoriten, Terroranschläge, Haiangriffe, Atomunfälle, ist alles einfach extrem unwahrscheinlich für den Einzelnen. Wer das anders sieht und unkt und warnt, der will einem vielleicht ja was verkaufen, aber da kann man sich das Geld und die große Sorge sparen.
1: Büyük ve sensasyonel felaketler akılda daha fazla kalıyor. Ama kişinin kendi riskini değerlendirirken yaşadığı bölgeye ve gerçekten karşılaşabileceği durumlara bakması daha mantıklı. Almanya'da şiddetli hava olayları, sel, sıcak hava veya elektrik kesintileri gibi durumlar çok daha gerçekçi hazırlık başlıkları. Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi de hanelerin birkaç gün için birkaç gün sürebilecek durumlara hazırlıklı olmasını öneriyor.
2: Es geht darum, sich für Dinge vorzubereiten, die durchaus wahrscheinlich sind. Also wer jetzt zum Beispiel in einem Hochwassergebiet wohnt, der sollte natürlich für den Notfall mal was für sein Haus vorüberlegt haben. Oder Stromausfälle, die treffen meist jeden im Leben mindestens einmal und sind ja in diesen Zeiten hybrider Sabotagen nun nicht gerade unwahrscheinlicher geworden. Also Vorräte für ein paar Tage Stromausfall lohnen den Aufwand. Ansonsten sind die Hauptkatastrophen im Leben aber doch eher Erkrankungen oder Verkehrsunfälle. Also ich sag mal, wer gesund lebt und vorsichtig fährt, der tut sich viel mehr Gutes, als er zum Beispiel mit einem eigenen Atomschutzbunker im Garten.
1: Evde içme suyu, uzun süre dayanabilecek yiyecek, düzenli kullanılan ilaçlar, el feneri veya pilli ya da kurmalı bir radyo bulundurmak yeterli bir başlangıç. Elektrik kesilirse telefonun şarj edilebilmesi için powerbank da işe yarıyor. Önemli belgelerin kolay ulaşılabilir olması da tavsiye ediliyor. Hazırlığın amacı felaket bekleyerek yaşamak değil, tam tersine birkaç temel önlemi önceden alıp kriz anında ne yapacağını bilmek. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Alman demir yolları Deutsche Bahn 13 Aralık'ta yürürlüğe girecek yeni sefer tarifesini açıkladı. Şirket Avrupa ülkelerine tren bağlantılarını arttırırken Almanya içerisinde de yeni hızlı tren seferleri başlatıyor. Ancak demiryolu ağındaki inşaat çalışmaları ve gecikmeler yolcular için sorun olmaya devam edecek. Deutsche Bahn yeni tarifeyle birlikte Almanya dışında her gün 320'den fazla uluslararası tren seferi sunacak. Yolcular aktarmalı bağlantılarla birlikte Avrupa genelinde 10.000'den fazla noktaya ulaşabilecek. Özellikle Fransa, İtalya, Avusturya, Polonya ve Danimarka yönündeki bağlantılar genişletilecek. Münih'ten İtalya'nın Milano ve Roma kentlerine yeni direkt tren seferleri de planlanıyor.
1: Ab dem neuen Fahrplan im Dezember gibt es mehr als 320 Fahrten täglich ins Ausland. Mehr als 200 Städte in 14 Ländern sind dann direkt erreichbar. Man kann über die Bahn-App auch einfacher Tickets kaufen für die ausländischen Anbieter, zum Beispiel für die österreichische Bundesbahn, Trenitalia oder Eurostar. Künftig soll es auch mehr Züge geben nach Italien, Frankreich, Österreich und Dänemark. Und ab Sommer gibt es eine neue Direktverbindung zwischen München, Mailand und Rom.
0: Yeni tarifeyle Almanya içerisindeki ITE Sprinter bağlantıları da arttırılacak. Hamburg'la Münih arasında yalnızca Hannover ve Nürnberg'de duracak yeni hızlı trenler, iki kent arasındaki yolculuğu yaklaşık 5 saat 20 dakikaya indirecek.
1: Also es gibt eine neue Sprinterverbindung quer durch Deutschland zwischen Hamburg und München mit Stops nur in Hannover und Nürnberg. 5 Stunden und 20 Minuten soll die Fahrt dauern, wenn denn alles klappt natürlich mit der Pünktlichkeit. Ansonsten wird die bestehende Sprinterlinie zwischen Berlin und Stuttgart ausgebaut und fährt künftig 3 statt einmal täglich je Richtung. Deutschlandweit gibt es nach Bahnangaben ab Mitte Dezember täglich rund 70 Sprinterfahrten auf wichtigen Strecken.
0: Değerli dinleyenler, yeni bağlantılara rağmen Almanya'nın demiryolu ağındaki sorunlar da maalesef devam ediyor. Eskiyen ray sistemleri yenilenmesi ve kapsamlı gereken altyapı çalışmaları nedeniyle bazı hatlarda sefer iptalleri, güzergah değişiklikleri ve daha uzun yolculuk süreleri yaşanabiliyor. Deutsche Bahn yolcuların seyahat öncesinde mutlaka güncel hareket saatlerini ve olası değişiklikleri kontrol etmelerini öneriyor.
1: Bahn und Bund haben ihre Pläne zwar etwas ausgebremst. In den kommenden Jahren sollen viel weniger wichtige Strecken saniert werden als eigentlich geplant. Aber es geht natürlich weiter mit den Bauarbeiten und damit auch mit Umleitungen und Zugausfällen. Es sind auch noch weitere Sanierungen geplant. Die Umleitungen und geänderten Zeiten sind aber jetzt schon in der Reiseauskunft hinterlegt.
0: Yeni Deutsche Bahn hatların biletleri 14 Ekim gününden itibaren satışa sunulacak. Deutsche Bahn özellikle uzun mesafeli tren biletlerinde genel bir fiyat artışı yapılmayacağını duyurdu. Gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye. Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Dikkat! Masa başı insanı değilsen bu ilan senin için. Bütün gün dört duvara bakmak ve en iyi arkadaşının bilgisayar ekranı olmasını istemiyorsan işte senin fırsatın. Almanya'nın en büyük özel radyolarından Metropol FM, Hessen bölgesi için reklam danışmanı arıyor. Satış tecrüben var mı? İnsanlarla konuşmayı, yeni bağlantılar kurmayı ve başarıya göre kazanmayı seviyor musun? Reklam tecrüben olmasa da olur. Reklam dünyasını biz sana öğretiyoruz. Müşterilerle tanış, fikirlerini sat, kendi başarımı yarat. Geleceğini bekleme, geleceğini kendin şekillendir. Şimdi Metropol FM'e başvur, reklam dünyasına adımını at. metropolfm.de
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
2: Metropol FM'de.

hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim düşerim.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.
1: Yok yok yalan deme, sevgi denen o gerçeğe.
0: Gün boyunca sevdiğiniz şarkılar Metropol FM'de.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Burası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, havalar belirgin bir şekilde soğudu. Birçok evde kaloriferler tekrar açıldı. Fakat ısınırken yapılan küçük hatalar faturayı gereksiz yere yükseltebiliyor. Doğru sıcaklık ayarı ve birkaç basit alışkanlıkla enerji tüketimini azaltmak mümkün. Alman haber ajansı DPA'dan muhabir Ronny Torau aktarıyor. En sık yapılan hatalardan biri oda daha çabuk ısınsın diye termostatı sonuna kadar açmak. Oysa tüketici merkezlerine göre bu yöntem odayı daha hızlı ısıtmıyor. Yalnızca hedef sıcaklığı yükseltiyor ve gereksiz enerji tüketimine yol açabiliyor.
2: Also einer der häufigsten ist wohl Heizung einfach auf Maximum hochdrehen, weil man friert. Machen viele, wenn sie zum Beispiel nach Hause kommen und schnell aufwärmen wollen, Heizung einfach auf 5. Die Heizstufe gibt aber nicht an, wie schnell es warm wird, sondern bis zu welcher Maximaltemperatur die Heizung heizt. Bei Stufe 5 kann das 28 Grad sein. Also Stufe 3 zum Beispiel ist da meist viel besser. Dann hört die Heizung auf zu heizen, wenn 20 bis 21 Grad erreicht sind.
1: Termostatı 5'e getirmek yerine istenen oda sıcaklığına göre ayarlamak gerekiyor. Oturma odalarında yaklaşık 20 derece çoğu kişi için yeterli. Termostatta bu genellikle 3. kademeye denk geliyor.
2: Ja, Stichwort Lüften. Dauergekippte Fenster insbesondere treiben den Energieverbrauch in die Höhe. Besser ist ein paar Minuten Stoßlüften und dann das Fenster wieder komplett schließen. Und beim Stoßlüften die Heizung ausdrehen, damit die Heizung nicht quasi gegen das Stoßlüften anheizt und sinnlos die Außenluft beheizt. Anderer Tipp noch, wer wenig benutzte Zimmer hat, der kann die weniger beheizen, sollte da aber die Türen dieser Zimmer immer dann zumachen.
1: Radiatörlerin önünü koltuk, dolap ya da kalın perdelerle kapatmamak gerekiyor. Isı odaya yayılabilmeli. Havalandırırken de pencereyi uzun süre aralık bırakmak yerine birkaç dakika tamamen açmak, bu sırada kaloriferi kısmak daha doğru.
2: Also grundsätzlich reichen uns nachts kühlere Temperaturen, man schläft da ja auch meist besser und eine automatische Nachtabsenkung kann deshalb sinnvoll sein. Allerdings mehr bei Gas- oder Ölheizungen, bei modernen Wärmepumpen zum Beispiel ist das weniger gut, weil die relativ viel Energie brauchen, um die ausgekühlten Räume dann morgens wieder aufzuheizen. Ja, und zu sehr abkühlen lassen sollte man Räume sowieso nicht, egal mit welcher Heizung, wegen Schimmelgefahr. Also die Heizung nachts besser nicht vollständig ausschalten.
1: Gece sıcaklık bir miktar düşürülebilir. Federal Çevre Dairesi yaklaşık 18 dereceyi öneriyor. Yatak odasında 17 derecede yeterli olabilir. Yani temel kural şu: evi aşırı ısıtmamak, radyatörlerin önünü açık tutmak ve gece sıcaklığı kontrollü şekilde düşürmek. Böylece hem ev sıcak kalıyor hem de enerji faturası gereksiz yere büyümüyor. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.